geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktım. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını,

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 28 Temmuz 1992 yılında Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda Naim Süleymanoğlu halterde 65 kiloda şampiyon oldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye Min Radyosu, Radyo Türk'ü Mazdan. Herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yeni güne yine ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türk'ü Vaz frekanslarında. Amacımız, gayretimiz bu sabah içinde güne güzel başlayıp güzel de uğurlamak olacak. Umarım başarılı olabiliriz. Ama bu sizin sayenizde oluyor. O yüzden nerelerden sesime kulak veriyorsunuz. Hem sizden gelecek mesajlar, hem sıradaki şarkılarla, hem de sohbetle beraber bence bugünü şahane bir salı günü yapabiliriz. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Ben de eminim, biliyordum zaten evet diyeceğinizi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Reklam. Canlı yayınlarımızı Turkuaz

0: Bakalım programa kimlerle başlıyoruz, şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Kahramanmaraş'tan selamlarıyla Paşa bizlerle beraber. Paşa hoş geldin aramıza, günaydın. Zübeyde bizleri dinliyor şu an. Güzel bir tatil sonrası iş başı oldu Uğur demiş. Bazen insan kendine de vakit ayırmayı kısa da olsa başarabilmeli diyor da kesinlikle. İnşallah en kısa zamanda tekrar da nasip olsun Zübeyde. Hoş geldin aramıza, günaydın.
1: Günaydın, günaydın Antalya'dan servis kaptanı Coşkun.
0: Hoş geldiniz.
1: Uğur'la güne başladık. Turkuaz FM'le yolumuza açıldı.
0: Oh, şahane.
1: Gül öğretmenim ellerinden öperim. Güzel dualarınla yolumuzu, servisimizi başladık. Ekrem kardeşim, sana da hayırlı işler. Uğur'cum, sana da iyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim Coşkun kaptanım. Hemen sonrasında da bakın kim vardı.
2: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlikte beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Tamam. Trafikte olan tüm kardeşlerime kazasız, belasız, hayırlı, uğurlu yolculuklar dilerim. Yollara açık olsun. Kazançlarının bir tanesi bin tane olsun inşallah. Serapcığım, sana çok çok teşekkür ediyorum canım. Öpüyorum kızım. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın.
0: Günaydın.
2: Gül öğretmen.
0: Günaydın Gül öğretmenim. Allah razı olsun. O güzel dualarınızla da günümüze başladık. Çok şükür. İyi ki varsınız. Ve devam edeceğiz gelen mesajları paylaşmaya ama konumuza şöyle bir başlangıç yapalım. Neyi denemek istiyorsunuz? Bunu soracağım. Sohbet konumuz. Neyi denemek istiyorsunuz? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: ve bizlerle beraber. Günaydın, hoş geldin. Mahmut Ali Bol Kırıkkale'de bizleri dinliyor. Afyon'da Arif bu sabah da aramızda. Günlihal hoş geldin aramıza. İzmir Buca'dan selamlarıyla ben yine yürüyüşteyim ve yine sizi dinliyorum diyerek hava mesajını göndermiş. Günün sohbet konusuna binaen de ehliyet almayı denemek istiyorum ama korkuyorum diyor. Bence bu korkunun üzerine git hava. Tabii ki profesyonel bir destek alarak, güzel bir eğitim alarak çok daha güzel atlatabilirsin bence. Deniz girince hoş geldinlerimize günaydın. Ve Bekir şu an bizlerle, Bursa'dan selamlarıyla hoş geldin. Kafamın arabasını kullanmak istiyorum. Onu bir denemek istiyorum demiş.
1: Niye ya, vermiyor mu?
0: İnsan böyle bir hani bu kadar çok isteyen birine de hayır demez. Fatma hoş geldin. Her yeni gün hayatın bize sunduğu sessiz bir mucizedir. Dün yaşananlardan ders al, bugünü sevgiyle yaşa, yarına ise umutla yürü demiş. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin.
2: Gün aydın, gün aydın. Günümüz aydın olsun.
0: Olsun.
2: Uğur abim ve Turkuaz ailesine hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum.
0: Teşekkürler.
2: Hatay İskenderun'dan Mustafa Uçar.
0: Hoş geldin Mustafa. Günaydın. Neyi denemek istiyorsun? Sohbet konumuz 505 188 30 çift 0.

0: Sakin ol.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt,

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor. Lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: geliyor.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri bugün de parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak 40 ile 60 km bölü saat esmesi de beklenen durumlar arasında sevgili dinleyenler. Sıcaklıklarda, hava sıcaklıkları da gün be gün yine mevsim normallerinin de üzerine çıkacak şekilde artmaya da devam ediyor. O yüzden bulunduğumuz il ve ilçenin ne yapıyoruz? Hava durumunu kontrol ederek tedbirli oluyoruz.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %36 seviyesinde sevgili dinleyenler. TEM'de Esenyurt Büyükçekmece önünde bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. E5 üzerinde Silivri Büyükçekmece önünde de bir bakım onarım çalışması başladı ve tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi istikametten gidiş geliş olarak da sağlanmakta olduğunu paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim. Gül öğretmenim ellerinizden öpüyorum.
1: Günaydın Serap, hoş geldin aramıza. Yeşil Gül bizlerle İskenderun'dan, ona da sevgilerimizi gönderelim. Herkese bol kazançlar diliyorum mesajıyla aramızda. Fatma, uçak kullanmayı denemek istiyorum demiş. İlginç olabilir. Yani güzel bir heyecan olabilir. O sırada yamaç paraşütü bile yapamayan ben. Emel günaydın, hoş geldin aramıza. İçimden geldiği gibi hiç yaşamadım vallahi. Çocukluğumda bile hep böyle bir sorumluluklar vardı. Ama artık kimseyi umursamadan denemek istiyorum demiş. Kimsenin yükü olmadan kendim için bir şeyler yapmayı. Yani kendin için bir şeyler yaparken bile kimsenin yükü olmamayı. Olmadan bunu düşünecek bir sorumluluk bile insanın ister istemez sıyrılamadığı bir durum oluyor değil mi? Her şeyi boş ver, her şeyi sal gitsin. Rahatla ve gerçekten kendin için ilk istediğin şeyi yap. Sema uzun zamandır yazamıyordum demiş. Günaydın, hoş geldin. Uğurlu güne merhaba demeye geldik diyor. O zaman bazen anı yaşamak gerekir. Gerektiğinde de anı yaşayın demiş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yaşıyoruz.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: gün getir büyükte 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Onda 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
2: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 28 Temmuz 1992 yılında Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda Naim Süleymanoğlu halterde 65 kiloda şampiyon oldu.
2: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, Heltel'den.

İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmelerini bir göz atalım sevgili dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump, katil Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satılmasına karşı çıktığı yönündeki soruyu yanıtladı. Türkiye'nin iyi bir müttefik olduğunu vurgulayan Trump, "Türkiye iyi bir müttefik olduğu kimse bana ne yapmam gerektiğini söyleyemez" ifadelerini kullandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun resmi gazetede yayınlanan ilke kararıyla kamu kurumlarının internet ortamında yayınladığı kişisel verilere yönelik yeni kurallar getirildi sevgili dinleyenler. Karar kapsamında TC kimlik numarası, kura listeleri, telefon numaraları, sınav sonuçları gibi kişisel verilerin yalnızca hukuki dayanağı bulunan durumlarda ve amaca uygun ölçüde paylaşılması zorunlu hale getirildi. Bir de hepimizin kullandığı artık WhatsApp üzerinden yapılan özel yazışmalarla ilgili Yargıtay'dan önemli bir karar geldi sevgili dinleyenler. WhatsApp mesajlarının ekran görüntüsünü alarak üçüncü kişilerle paylaşanlarla ilgili emsal nitelikte bir karara imza attı Yargıtay. Bir kişinin kendisine gönderilen mesajların ekran görüntüsünü alıp başka bir kişiye göndermesi durumunda hukuki sonuçlarla karşılaşılabileceği belirtildi ve ekran görüntüsünün mesaj sahibi tarafından öğrenilmesi ve dava açılması halinde de paylaşım yapan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gündeme gelebilecek.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo Türk'ü Mazda'sınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onlar için de şahane bir salı günü dileyelim. Güzel geçen, sağlıklı geçen, sorunsuz geçen bir gün olsun. Günümüzün sohbet konusu da neyi denemek istiyorsun demiştim. Arife Konya'da bizlerle beraber. Günaydın, 55 yaşında ben de yeni ehliyet aldım. Aldım ehliyetimi. Ben de çok istiyordum mesajını göndermiş. Tebrik ederiz. İşte şahane bir örnek. İsteyince oluyormuş. Değil mi ama? Gülnihal günaydınlar, hoş geldin. Sivas'ta Yakup bizlerle beraber. Gökhan Gaziantep'ten, kıymetli yol arkadaşım Ahmet Silindir Bey'e de selam olsun. Sıradaki şarkılar ona da gelsin ve herkesin yolu açık olsun demiş. Geldi bile. İkinize de bizden sevgiler, selamlar olsun. Ve Fatma Kaptanımız, Kırşehir'de halk otobüs kaptanı Fatma Kaptanımız bizlerle. Fatma Kaya, gününüz aydın, her şey gönlünüzce olsun demiş. Hemşerim günaydın, hoş geldin. Sabah enerjimizde, akşam dinginliğimizde şahane. Size iyi geliyorsa ne mutlu bana. O zaman Fatma Kaptanımızın da, tüm kaptanlarımızın da yolu açık olsun. Günümüzün sohbet konusu neyi denemek istiyorsun dedi sevgili Yemer. 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attınız.
1: Radyo Turbo.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Smokin bizim işimiz.

Atasay Pırlanta ve Allianz katılığı iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Canlı yayınlarımızı Turkuaz

Karadağ Türk vatandaşlarına 1 Kasım'dan itibaren vize uygulayacak sevgili dinleyenler. Karadağ Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ile müzakereler çerçevesinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkenin vatandaşlarına 1 Kasım 2026 itibariyle vize uygulayacağını duyurdu. 2026 Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvada ikinci kez şampiyon olan Amilli Kadın Voleybol takımımız İstanbul Havalimanı'nda törenle karşılandı. Çiçekler, Türk bayrakları ve alkışlarla karşılanan Filenin sultanlarına büyük sevgi gösterisinde bulunurken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yeni şampiyonluklarla bekliyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz dedi. Spordan gelişmelerle devam ediyoruz. Trabzonspor'un genç futbolcusu Sidney Lopez Cabral'ın Yeşil Burun Adaları formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'e attığı gol turnuvanın en güzel golü seçildi sevgili dinleyenler.

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Bir reklam. Yol durumu.
5: İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %53'lerde şu an. Nurtepe Ok Meydanı yönünde sol şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bağlantı yolunda bir şerit trafiğe kapalı olduğunu paylaşalım. Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında Kazım Karabekir Caddesi Tandoğan yönünde de Kozkep Köprü öncesi sol şeritte bir kaza uyarısı var. Ortalama zaman kaybı Fatih Köprüsü ile birlikte 15 dakika olduğunu da paylaşabiliriz. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Saat 28.27 olmuşken bakalım kimlerle bu anı paylaşıyoruz. Sizden gelenlere şöyle baktığımda Zeynep bizlerle günaydın, hoş geldinlerimize. Saçlarımı kızıl rengine boyatmayı istiyorum, cesaret edemiyorum. Belki bir gün denerim demiş. Yani içinde kalacağına, merak edeceğine bence de. Sanki çok kolaymış da çok kullanımı, yapımı, bakımı vesaire bilmediğim için söylüyorum tabii ki ama yani içinden geliyorsa denenebilir. Yine Osman da bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden herkese hayırlı sabahlar, hayırlı sağlıklı günler diliyorum dedi. O zaman sıradaki şarkıları sana derman ediyorum. Hoş geldin. Yine Ayşe Göktemir'e ulaşıyor sesim, açıldı radyolar demiş. Şahane. Leyla şehrin başkenti Kahramanmaraş'tan bizleri dinliyor şu an. Sibel de Samsun'da bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Evet, hediye kitabını aldım. Sibel bir kitap yazdı sevgili dinleyenler. Helvahane adlı kitabını hediye olarak gönderdi. Çok teşekkür ederim. Ulaştı. Keyifle de merakla da okuyacağım. Bir helvanın, ki çok seven, yaz helvasını çok seven biri olarak. Kakaolu olanın ama. Merakla da edinmek istediğim bilgiler var. Emeğine sağlık, araştırmana sağlık. Teşekkür ederim. Neyi denemek istiyorsun? Sohbet konumuz 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün öğle saatlerinden sonra da Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın daha çok doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla,

tacım benim. Sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git. Muhtacım, muhtacım sözlerine,

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Bir reklam. Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

8.46 oldu. Radyo Turkuaz'da güne merhaba da. Bize eşlik edenler arasında Kırıkkale'de Hatice de var. Günaydın, neşemiz bol olsun inşallah. Valla hep merak ettiğim hem de biraz çekimsel davrandığım iki şey var. Birincisi midye dolma ve sushi. İkisini de denedim, hani bayağı da güzel şeylermiş mesajında. Bu şekilde de paylaşmış, yani ben sormama gerek kalmadan denediğini söylüyor. Yani ne olursa olsun bence denenebilir. Ön yargılı olmamak lazım ama tabii ki hani içinizin de alması da lazım şimdi bakın. Bazı şeyleri denemesek de olur. Ama midye dolmaya da bayılırım. Güzel yerde yapılıyorsa sushi de güzel. Çok keyiflidir. Necmi Bodrum'da bizi karşılıyor şu an. Yalıkavak'ta çok teşekkür ederiz. İyi tatiller diliyorum. Yine bizleri dinleyenler arasında Fatih demiş ki şırdanı çok istiyorum demiş. Ama bir türlü denemedim diyor. Yani ben de mesela merak ettiğim ama yerinde de yemek istediğim bir durum. Hani muadilleri değil. İlk denemek istiyorsak yerinde yemeliyiz bence. İnşallah yolumuz Adana'ya düşer. Adana'da mesela Derya bizlerle beraber. Hoş geldin. Adana sıcağında yürüyüş yaparken yazıyorum. Cesaretim olsa paraşütle atlamayı denemek isterdim diyor. Ben de Derya. Vallahi ben de. İki kere çıkıp o dağın tepesinden geri indiğimi biliyorum ama üçüncüye cesaret edersem inmeyeceğim. Yani oradan atlayacağım inşallah. Peki siz neyi denemek istiyorsunuz?

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En

0: Hatta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Yaz alışverişleri tüm hızıyla devam ederken İdefix'te gardırobunuzu yenileyecek ve bütçenizi rahatlatacak avantajlar sizi bekliyor sevgili dinleyenler. Günlük kombinlerden özel davet stiline kadar birçok seçenek sunan Lufian şimdi İdefix'te. Lansmana özel Lufian'da geçerli sepette %20 indirim fırsatıyla stilinize yeni dokunuşlar katabilirsiniz. Üstelik Troy logolu kartınızla 31 Ağustos'a kadar tek seferde yapacağınız her 1000 TL ve üzeri alışveriş işte 200 TL, yaz boyunca toplamda 3000 TL'ye varan indirim kuponu kazanabilirsiniz. Hemen İdefix mobil uygulamasını indirin ya da idefix.com'u ziyaret edin, alışılmadık fırsatları keşfedin. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Tanıtıcı reklam.

Radyo Tüm Kuvaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla geçen, sorunsuz geçen, mümkünse stressiz geçen güzel bir salı günü olsun. Ve tabii ki geçmişten günümüze her tarzında en iyileriyle güne güzel başlamanın adımını attık, atmaya devam ediyoruz. Daha da güzel devam etsin. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Zeynep Adana'da kahvesine bizi ortak ediyor şu an. Değerli müzeden kahvemi göndermek istedim demiş Ferdi Tayfur Müzesi'nden. Oo, afiyet olsun. Lacivert sanırım. İnşallah nazarım değmez. Bu arada şırdanı kesinlikle Adana'da yemelisiniz demiş. Evet evet, az evvel de dediğim gibi yerinde. Yeni denemek isteyenler için bence en ideal yöntem o. Bursa'da Emine bizlerle beraber oğlumun motosikletini denemek isterdim demiş. Fotoğrafını da göndermiş ama yani şu an ben bile mesela bunu

Cesaret çok edemeyebilirim emin. Ama ne olacak? Yapan nasıl yapıyor deyip böyle bir... Deniz Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber, hoş geldin aramıza. Sana da sevgiler, selamlar olsun. Şu an bizleri dinleyenler arasında çok kıymetli misafirlerimiz de var. İzmir'de diş hekimi Asan Türk Kahraman'la eşi avukat Burak Türk Kahraman'a da avukat Aziz Bey'den selamlar ulaşıyor. Hepsine bizden de çokça sevgiler, selamlar gönderelim. Günleri güzel olsun. Gidelim.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara yönelik hususi damgalı yeşil pasaport işlemlerinin daha hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla başvuruları destek yönetim sistemi üzerinden almaya başladı. Yapılan düzenleme ile birlikte daha önce kullanılan hususi pasaport takip modülü devre dışı bırakılarak tüm işlemler destek yönetim sistemi bünyesinde birleştirildi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilirsiniz.

Amerika Başkanı Donald Trump, katil Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satılmasına karşı çıktığı yönündeki soruyu yanıtladı. Türkiye'nin iyi bir müttefik olduğunu vurgulayan Trump, "Türkiye iyi bir müttefik oldu, kimse bana ne yapmam gerektiğini söyleyemez" ifadelerini kullandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun resmi gazetede yayımlanan ilke kararı ile kamu kurumlarının internet ortamlarında yayımladığı kişisel verilere yönelik yeni kurallar getirildi sevgili dinleyenler. Karar kapsamında TC kimlik numarası, kura listeleri, telefon numaraları ve sınav sonuçları gibi kişisel verilerin yalnızca hukuki dayanağı bulunan durumlarda ve amaca uygun ölçüde paylaşılması zorunlu hale getirildi. Bir kişinin kendisine gönderilen mesajların ekran görüntüsünü alıp WhatsApp üzerinden gönderilen mesajların ekran görüntüsünü alıp başka bir kişiye göndermesi durumunda hukuki sonuçlarla karşılaşabileceği belirtildi. Yargıtay tarafından emsal nitelikte bir kararla sevgili yener. Ekran görüntüsünün mesaj sahibi tarafından öğrenilmesi ve dava açılması halinde paylaşımı yapan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gündeme gelecek.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o. Bir reklam.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 seviyesinde kent genelinde. Bu oran Anadolu yakasında %53 olarak devam ediyor sevgili dinleyenler. Avrupa yakasında ise %42. Basın Ekspres 2.50 İstoç yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşabiliriz. Bölgedeki halihazırdaki yoğunluk bundan kaynaklı daha da yoğunlaşmakta. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Sancaktepe'den herkese sevgiler, selamlar, kucak dolusu sevgiler. Uğur Bey, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Güzel bir Sancaktepe sabahından bütün Türk Kaz ailesini selamlıyorum. Güzel insanlar, kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederiz Engin. Yüreğine sağlık, sana da iyi yolculuklar diliyorum. Sen de hoş geldin. Elif bizlerle beraber 4 doktor olarak deniz yolundayız. Mezuniyetin tadını çıkarıyoruz. Tüm doktorlara buradan selamlar yolluyoruz. Gözlerinizden öpüyoruz demiş. Elif, Ahmet, Selin ve Samet doktorlarımıza da bizden çokça sevgiler, selamlar olsun. Doyasıya dinlenebildiğiniz, eğlenebildiğiniz, stres attığınız çok hak edilmiş bir tatil diliyorum sizlere de. Nuran da Sakay da bizlerle beraber. Günaydınlar. Onun da yengesi ameliyata girmiş. Duamızı da göndermiş olalım o halde. İnşallah tez zamanda şifasına kavuşur. Çok güzel geçer. Sorunsuz geçer ameliyatı. Ve tüm şifa bekleyen hastalarımıza da Allah acil şifalar versin. Fransa'dan Türkiye'ye kucak dolusu sevgilerle diyerek Mercan Erikan bizlerle. Mercan, bizden de sana çokça sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldin. Neyi denemek istiyorsun? Sohbet

0: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir tekrar göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğu çevreleri, yine Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğu kısmında, Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor sevgili dinleyenler. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Ve saatlerimiz 9.43 olmuşken bizlerle bu anı paylaşanlar arasında Hatay İskenderun'dan Ankara'da çok sevdiği canım yavrum Seba Nur kızıma da sıradaki şarkıları armağan ediyorum diyerek bir mesaj ulaştı. Kendi ismini paylaşmamış ama bence kendileri biliyorlar şu an. Burak İskenderun da bizlerleydi. Günaydın. Engin, kapalı alan korkusu. Yani o klostrofobi var. Yani uçağa binmeyi çok istiyorum ya da en azından bunu denemeyi ama hiç cesaretim yok demiş. Yani bu konuda profesyonel destek alınması şart gibi duruyor Engin. Bilmiyorum ama birçok noktada tabii ki uçak yolculukları kolaylaştırıyor. Yani bundan da mahrum kalmanı istemem. Dediğim gibi profesyonel bir destek alarak. Yine Osman da bizlerle Ankara'dan. Günaydınlar, hoş geldin aramıza. Benim de yapmak istediğim şey kanat kıyafet uçuşu şeklinde wingsuit filing yapmak istiyorum demiş. Hayırlı sabahlar mesajıyla da aynı zamanda. Yani bu daha da büyük cesaret ister sanırım hani yamaç paraşütünün yanında ama umarım denersin, deneyimlerinde bizimle paylaşırsın Osman. Serap Şanlıurfa da bizlerle. İnsan sevginin çiçeğiyle açarsa toprak olup onu başında taşıyacak çok olur demiş İskender Pala. Hoş, biz başta taşınmadık bugüne kadar ama ümitliyiz diyor. İyi ki umudumuz var ha Serap. Afiyet olsun. Türk kahvesi, fincanına da bayıldım. Mor renkte şahane. Bak umuda bir göz kırpmışsın bence. Serkan da Kahramanmaraş'ta bizlerle. İşe motorla geldiğim için rapor veremedim, özür dilerim diyor. Olur mu, aşk olsun, ne özrü. Senin için daha güzel olduysa ne mutlu bize. Adem Yıldırım da Ceylan Pınar da bizlerleydi. Sıradaki şarkıları ona da armağan ediyorum. Elvan Ser, teşekkür ederim, günaydın. Paraşütü ben de merak ediyorum diyerek Özgür de Kırıkkale'de aramızdaydı. Oğlumla gene okula yaz kursuna gidiyoruz demiş. Onun için güzel bir kurs olsun, sizin için de güzel bir gün olsun.

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
0: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 28 Temmuz 1992 yılında Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda Naim Süleymanoğlu halterde 65 kiloda şampiyon oldu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Milyonlarca vatandaşın yararlandığı yeni doğan yardımı, vefat yardımı, doğalgaz tüketim desteği gibi onlarca destek kalemi hız kesmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eliyle vatandaşlara ulaştırılan yardımlar yılın ilk 6 ayında 194.2 milyar liraya ulaştı.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Ve Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine her birinizin güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatler onu gösterdiğinde önce Enes Yıldırtan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda o güzel sohbeti, o güzel şarkılarıyla gönül dostu Fison gününüzün iki saatine ortak olmak için sizlerle olacak. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla sonra huzurla geçen güzel bir gün olur. Kısacık zamanınızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam saat 21'de tekrar buluşacağız. Uğur'la Ay Işığında geceye yakışan şarkılara, şiirlere kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz tabii ki. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Trump, Netanyahu Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkıyor ifadelerine yanıt verdi. Türkiye büyük bir müttefikimiz, Erdoğan benim dostumdur, kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkisi 3 kişiden oluşan yeni görevlendirmeye devredildi. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Balon balığı avcılığı sayesinde yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi. 6 yılda toplamda 665 bin balon balığı ekosistemden uzaklaştırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3,1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Serbest piyasada gram altın 6.167, dolar 47.38, euro ise 53.94 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

zaman iyi ki geldik, iyi ki buradayız, iyi ki bu frekanstayız diyelim ve çok güzel bir salı günü olsun. Mikrofon gönül dostu Füsun'da. Benim sesim yine tam geliyor mu, net geliyor mu? Benim kulağıma niye gelmiyor acaba? Hayır, bu klimalardan gerçekten böyle bölüm bölüm çarpılıyorum. Bugün de kulağımla ilgili. Bu ne mızmızlıktır böyle? Bugün mızmız olanlar, bugün tatlı olanlar her halinizde bekliyorum. Burası Radyo Turkuaz.

0: Kestirme diye girdiğin yolda trafiğe mi takıldın? Sorular çalışmadığın yerden mi geldi? Fedakarlığın görevin mi oldu? Hepsi için gönül dostu füsun. Hepsi için gönül dostu
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Şimdi normalde yabani kelimesi doğada kendi kendine büyüyen, evcil olmayan ve insanlara alışmamış demek. Ama insan oldu bunu kendi arasında da kullanıyor. Ben çocukluğuma gidiyorum. Travma falan değil bu. Rahatım bu konularda. Bazen bana ebeveynlerim, özellikle babam, çok yabanisin derdi. Aslında yani bu, ben hep böyle hayvanlar için olduğunu ya da işte bitkiler için de denilir mesela. Fakat işte böyle çevresine alışamayan, insanlardan kaçan ya da kaba ve hoyrat davranan kimseye deniliyor bakıldığında. Fakat o zaman çocuğum ben, kaba falan hoyrat da değilim. Sadece insanlardan kaçıyordum. Çok utanıyordum çünkü gönlümün dostları. Yani bakmayın ben böyle mikrofonda sizlere sesleniyorum ama bir utangaç yapım da var. Şimdi bu şarkı çalarken o günler geldi. Böyle çocuğum yabanisin sen de derdi. Çünkü kimsenin yanına yaklaşmazdım. Böyle kimseye sarılmazdım. Hala da aslında biraz bir yabaniliğim var. Geldim ama çok sevdiklerim için değil tabii ki.
1: Yazamadım sevdiğime 5-6 satır.

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Şimdi eğer bir erkek seni sevmiyorsa onunla sakince konuşmak imkansız. Yani her konuşma aynı şekilde bitebilir. Sen böyle canın yandığını anlatmaya çalışırsın ama o yalnızca bunu sitem olarak algılayabilir ya da bunu çok abartı olarak algılayabilir. Düşünsene canınız yanıyor, anlatmaya çalışıyorsunuz ama ya da böyle bakar böyle, nasıl bakılır biliyorsunuz, nereye, kim neye bakıyor, hani böyle bakar. Boş gözlerle bakar. Sen duygularından bahsedersin. O ise sana çok fazla duygusalsın falan. Ya yine başladın. Ya da çok büyütüyorsun kafanda der. Der bazı erkekler böyle. Yani zamanla onu kızdırmamak için kelimelerini bu sefer seçmeye başlarsın. Bu da işe yaramaz. Çünkü sorun zaten kelimelerde değil. Sorun ne hissettiğinin artık onun için önemli olmaması. Bakın hisler eğer buluşamıyorsa. Bakın hisler. Esler, gözler buluşamıyorsa. Eller yok. Öyle bir dünya yok. Hisler buluşamıyorsa tabii ki seven her zaman aynı fikirde olmaz. Fikirden bahsetmiyorum. Ama hisler olmuyorsa, bir kişiye karşı bir hissiniz yoksa onu anlamaya falan çalışmazsınız. Ortak bir yerde de buluşmak istemezsiniz. Sevmeyen biri konuşmayı bir an önce bitirir. Bakın bitirmenin yolunu, hemen başka bir şeye geçer. Ama seven biri anlamaya çalışır. Daha detaylı bir şekilde gel ya der, karşıma geç, otur konuşalım, halledelim. Zaten seven insan bir sorun çıktığında, bir sıkıntı olduğunda bunu ertesi güne falan bırakmaz. Bunu bir ay sonraya, 8 ay sonraya, 1 yıl sonraya falan da bırakmaz gönlümün dostları. Anında o işi toparlar ne olursa olsun. Bu kadın için de geçerli, erkek için de. Şimdi ben bir erkek sevmiyorsa diye başladım. Ama bunu siz kendiniz için de düşünebilirsiniz. Yani o yüzden diyorum ki ilişkilerdeki en kaygı verici işaretlerden biri karşındaki kişiyle artık sakin bir şekilde konuşamıyor olmandır. Konuşmuyordur. Yani geçiştiriyordur, konuyu kapatıyordur. Olmuyor işte. O zaman olmaz. O zaman olmaz. Şimdi birazdan annelerimize sesleneceğim. Çocukların annelerine söyleyemediği şeyler bakalım neymiş? Onlardan bir duyalım. Yavrularımızdan bir duyalım. Güzel bir farkındalık olsun. 505-188-30-0'dayım. Tabii ki sizi görüyorum. Hoş geldiniz. WhatsApp numaramızdan da bana ulaşabilirsiniz. @radyoturkuaz, @gönüldostu.füsun sosyal medyada hemen bizi ve beni de tabii ki takip alabilirsiniz.

0: Ayşoba Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a Ekspertiz.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Bugün Getir Büyük'te 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa

Şimdi tabii tesadüf, baktım Instagram'daydım az evvel, kendi hikayeme bir şeyler eklerken oradan mesajları gördüm gönül dostu Füsun'dan. Şimdi bir dinleyicim var, çorap sepeti diye Nergis, bir mesaj göndermiş bana. Aslında hangi pazar diye sordum, pazardalar şu an, hikayeme bakabilirsiniz, çok merak ettim. Tabii ki Radyo Turkuaz diyor, pazarda da çorapları da dizmiş. Ya bir söylesen, yakınsak gelelim alalım o çoraplardan. Ya da dinleyicilerimiz sana yakınsa, hangi şehir bilmiyorum, hangi pazar, bir sordum bakalım. Şimdi bana yazacak mı? Nergis şu an beni duyuyor mu acaba? Nergis, pazara sesim geliyor mu canım benim? Ben şu an Instagram hikayemde paylaştım. Ve ondan mesaj bekliyorum. Bakalım, galiba satış yapıyor şu an. Ay inşallah, inşallah. Duyuyor, satış yapıyor, sonra bana mesaj gönderecek. Öyle hissediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Pazarda da tabii ki Radyo Turkuaz dinlenir diyorum. Şimdi çocukların annelerine söyleyemediği şeyler neler diyelim. Şimdi psikolog Sedef Sarı da bu programda olacak. Az evvel paylaştığım Valeria Psikoloji de bu programda olacak. Onların tabii ki isimlerini ve emeklerini geçirmeden asla bir programı bitirmem. Şimdi şöyle söylemiş. Her çocuk annesinden önce kusursuzluk değil, görünmeyi, duyulmayı ve anlaşılmayı bekliyor diye bir mesaj göndermiş. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Şimdi nedir mesela? Beni başka çocuklarla kıyasladığında içim acıyor diyor aslında çocuklar. Bunu belki ifade edemiyorlar. Evin tertemiz olmasından çok senin benimle yere oturup oynamanı istiyorum diyor mesela. Ay, kıyamam ben ondan ya. Bırakın pislensin ya, bırakın ya. Sileriz, toparlarız her şeyi. Sonra ardından bağırdığında söylediklerini değil, korkumu hatırlıyorum diyor çocuk. Bakın, bu da çok önemli gönlümün dostları. Her şey yetişmeye çalışırken bana yetişemediğini hissediyorum. Bu benim canımı çok yakıyor diyor. Belki o an bunları ifade edemiyor ama yıllar sonra bunu belki söyleyecek. Ardından beni sadece başarılı olduğumda değil, her halimle sevdiğini bilmek istiyorum diyor. Ay, bu da çok güzel, bu da çok güzel. Ve beni susturmadan önce neden böyle hissettiğimi merak etmeni istiyorum diyor. Daha buna benzer pek çok şey var ama birlikte geçirilen birkaç dakikalık kaliteli zaman bile, göz teması bile, bakın sarılmak bile, onlara eşlik etmek, oyunlarına eşlik etmek bile bir çocuğun duygusal gelişimi için o kadar kıymetli ki gönlümün dostları. Bunu sakın unutmayın diyorum. Hadi bakalım ne yapalım şimdi? Şöyle bir kalpsiz diyelim sevincimden.

sesimize ses geldi. Evet, Nergis diyor ki şu an Bursa Karacabey'de olanlar varsa Öner Mattı kapalı pazar yerindeyim diyor. Ya çok mutlu olmuş sesini ve ismimizi böyle duyunca diyor. O an böyle işe de dalmışım, bir anda anlayamadım dedi. Ay canımsın sen benim. Bütün çorapların satılsın inşallah diyorum ya. İşimi çok severek yapıyorum, yeni girdim bu işe diyor. Aşkla yapıyorum ve Radyo Turkuaz'ı da aşkla dinliyorum demiş. Karacabey halkına öyleyse tezgahına davet edelim Nergis'in. Vallahi çok güzel çorap sepeti diyor, böyle çoraplar var diyor orada. Görüyorum, yakın olsam kesin yayından çıkar, bir saatine gelirdim oraya. Ah diyorum. Şu an beni pazarlarda dinleyenler varsa hemen mesaj göndersinler. Mardin'den Supiye'cim var, Samsun'dan Aylamız var. Sonra bakalım kimler kimler geldi. Abdülkerim Beyciğim hoş geldiniz. Sıradaki şarkıyı size gönderelim. Emineciğim, Sadıkçım, Melekçim, Meltem, Esra, Hatice, sen de hoş geldin. Döndüm.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Şimdi soruyorum, aşırı kontrol isteği olanlar bunlar kim acaba? Ben de kendime soruyorum. Aşırı kontrol isteğini azaltmak isteyenler peki kimler? Evet, ben. Ben kendimde hemen buradayım. Öyleyse kısacık bir reklam molası veriyoruz, ardından geliyorum. Şu kontrol olayı, kontrol isteği nasıl azaltılır, nasıl toparlanır? Hepsi için birazdan Radyo Turkuaz'da gönül dostu bir sorun.
1: Reklam. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: MCV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 28 Temmuz 1992 yılında Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunlarında Naim Süleymanoğlu halterde 65 kiloda şampiyon oldu.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

konuşacağız, tartışacağız değil mi? Böyle durumun analizini yapacağız. Konuşmadan olmaz ama bazı dinleyicilerim yazmışlar. Vallahi evliliğim nasıl gidiyor biliyor musun? Hiç konuşmadan. Eğer konuşursak daha çok sıkıntı yaşıyoruz. Konuşamıyoruz diye yazan çok dinleyicim vardı. Üzülüyorum tabii ki böylesi bir durumda. Yani anlaşabilmek, iyi anlaşabilmek, çok iyi arkadaş olabilmek aslında anlaşabilmekle alakalı bir durum. Altta böyle bir şey var. Yani bir insanın bir partnerinin olması, bir eşinin olması, sevdiğinin olması için sadece seni seviyorum demek değil. O alttaki hani birbirine güveni, anlaşmayı ya da böyle işte birlikte bir arada bir şeyleri çözme yeteneğini kazanması gerekiyor. Şimdi durun, aşırı kontrol isteği. Ne yapacağız gönlümün dostları biz bu durumda? Acaba ne kadar çok parmak kalktı böyle evet ben diye. Aslında genellikle tek bir nedenden de kaynaklanmıyor. Kimi zaman belirsizliğe tahammül etmekte zorlanma. Bende mesela o var. Ben belirsizliği hiç sevmiyorum. Hata yapma korkusu. Bu yok bende. Geçmiş deneyimler ya da yoğun kaygı tabii ki bunu besliyor. Ve kontrol etme davranışı bu yeğenime oluyor, işte iş arkadaşlarıma oluyor, sevdiğim insana karşı oluyor. Hani böyle kısa vadede böyle bir oh bir rahatlatıyor falan gibi hissettirse de aslında öyle değil. Şimdi kontrol edebildiklerimizle edemediklerimizi bir ayırmak gerekiyor. Küçük belirsizliklere bilinçli olarak izin vermek gerekiyor. Ya en kötü ne olabilir diye soruyorum artık. Yani ne olabilir artık, olacaksa da olsun en kötüsü diyorum. Ya da mükemmel yerine yeterince iyi bir hedefi benimsemek. Bakın her şeyin kusursuz olması gerekmediğini kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Mümkün değil bu. Bu konuda da ben rahatım. Ya da her şeyi bilme isteği aslında dedim ya belirsizlik korkusundan geliyor. Bunu bir kere bir fark etmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda sonuç değil de sürece odaklanmak gerekiyor. Kendimize bir güveni hatırlatmamız gerekiyor. Yani zorlukla baş etme gücümüz kontrolün kendisinde değil bizdedir. Bunu da bir unutmamamız gerekiyor gönlümün dostları. Daha neler neler. Küçük minicik böyle bir eğer katkım olduysa şu an bu anonsta ne âlâ, ama öyle hemen olmayacağının farkındayım. Değişmeyecek. Şimdi yeni saatimize gidiyoruz. Haber merkezimize bağlanıyoruz. Sanırım gidemedik haber merkezimize. Şu an bir müzik molası gibi oldu. Şimdi, evet, şimdi gidiyoruz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Trump, Netanyahu Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkıyor ifadelerine yanıt verdi. Türkiye büyük bir müttefikimiz, Erdoğan benim dostumdur, kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkisi 3 kişiden oluşan yeni görevlendirmeye devredildi. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2.426.130'a çıkaran kararnameyi imzaladı. Rus ordusundaki personel sayısı toplam 27.000 kişi arttı. Fransa tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşadı. Hükümet yılbaşından bu yana 11 Paris şehir merkezi büyüklüğüne tekabül eden 116 bin hektar alanın yandığını açıkladı. Türkiye'de bu yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen renkler gri ve beyaz oldu. Bunu 3. sırada siyah renk takip etti. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

biraz oryantale ihtiyacımız varmış. Görüyorum sizi. Siz de beni görüyor musunuz acaba? Ay, kıyamam, annem şey derdi. Sen beni görüyor musun seni dinlerken? Şimdi teknoloji tabii çok enteresan bir dünya. Öyle hemen herkesin de alışabileceği bir dünya da değil. Yaşta da değişebiliyor bu zihinle de falan. Anne derdim, nasıl göreyim ben seni oradan? Göremem, mümkün değil derdim. Sonra tabii ki bu sorular değişmeye başlayınca farklı bir hastalığa doğru gittik. Ama bence o hastalık öncesinde de annem teknolojiyi anlamaya çalışıyordu. Çözemiyordu. O yüzden de biz hep böyle gülerdik. Hep beraber, evet anne bak şu an seni görüyorum, ne yaptığını görüyorum derdim buradan, canım anacığım ya. Nefes alsın yeter diyorsunuz. Ve acı çekmesin, canı yanmasın demansta, Alzheimer'da. Tek istediğiniz bu oluyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin, canları yanmasın diyorum gönlümün dostları. Şimdi yeni saatimiz başladı. Gönül dostu Füsun'la berabersiniz. Her burç hakkında bilinenler kadar bilinmeyenler var. Evet, biraz astroloji diyelim. Tweet burç çok güzel demiş. Mesela koç burcunu biz nasıl biliyoruz? Yükselen koç, koç olanlar. Yani çok öfkeli sanıyoruz değil mi? Çok öfkeli yani. Instagram'da böyle videolar izliyorum, komik videolar, hep böyle öfkeli, işte kavga eden bir burçmuş gibi gösteriyor koç burcunu. Çok da severim koç insanlarını. Fakat çoğu zaman öfkeden değil, beklemekten yoruluyorlar. Hızlı karar vermesi düşünmediği anlamına gelmiyor. Sadece hissettiği şeyi ertelemeyi sevmiyorlar. En büyük özellikleri aslında cesaret dediği, düştüğü yerden kimseye belli etmeden yeniden kalkabilme özellikleri var. Koç ve yükselen koçlar ne dediğimi anlamıştır diyorum. Diğer burçlara da bakalım mı, böyle ister misin? Mesela boğa burçları ve yükselen boğalar, aslında insanlar seni inatçı zannediyor ama bence boğalar o kadar da çok inatçı falan değil. Kolay kolay bağ kurmuyorlar. Ama bir şeye alıştılarsa onu bırakmazlar. Bu aslında inat değil, güven duygusu. Değişemediğinde belirsizliğe mesafeli duruyorlar boğalar ve yükselen boğalar. Hadi diğer burçlar, ben de kendi burcumu merak ediyorum birazdan. Şimdi Salih Bademci. Allah Allah, ben bu ismi biliyorum diyorum. Yürü Ya Kulum şarkısını söylemiş ama bu şarkıcı değil falan diyorum. Salih Bademci'yi biliyorsunuz değil mi? Evet evet evet, sonrasında ben de hatırladım tabii ki. Çok başarılı bir tiyatro oyuncusu. Sinemalarda, dizilerde onu çok seviyoruz. Son dönemde Terzi'de, kulüpte. Ay nasıl güzel, nasıl güzel bir oyunculuğu var. Anlatamam. Canım Salih'cim. Evet, sen bakayım bunu nasıl söylemişsin bu şarkıyı. Gelin hep beraber dinleyelim.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Tatil başlıyor mu?

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

kıymayan nasıl güzel kıymıyor biliyor musun? Seven nasıl güzel seviyor ya. Valla bunun için insanın bir gönlünün olması, bir isteğinin olması, yaşanmışlıklarının olması, insanı da hayatı da yaradanı da çok iyi bilmesi gerekiyor bence. Bunun kesinlikle yaşadıklarımızla, olgunlukla ve o yaşadıklarımızı kendimize nasıl kattığımızla alakası var. Şimdi dünden ve bugünden itibaren bazı gökyüzünde öyle güneşti, Plüton'da, aman karşıtlıklarda oydu buydu var. Peki ne diyor bize bu hafta gökyüzü? Şöyle söylüyor: artık kendine yalan söyleyen, ilişkisini görmezden gelen, bulunduğu ortamın ona iyi gelmediğini bildiği halde orada kalmaya devam eden herkes için perde biraz daha aralıyor demiş. Meyle yolculuk çok da güzel bir aralık olacak. Yani bu sadece karşımızdaki insanın maskesinin düşmesiyle ilgili bir süreç değil, bu bizimle de alakalı. Eğer siz de yıllardır idare ediyorum, biraz daha sabredeyim, belki değişir, ya ben abartmıyorumdur falan diyerek örttüğünüz gerçekler tek tek görünür olmaya başlayabilir. Yani üstünü örttüğümüz şeyi Plüton önce geliyor, bu gezegen görünür hale getiriyor, sonra bizi onunla güzelce bir böyle yüzleştiriyor maşallah. O yüzden de beklenmedik itiraflar bu birkaç gün. Gizlenen konuların açığa çıkması, bir insanın gerçek niyetinin netleşmesi, bir ilişkinin neden yürümediğini ilk kez bu kadar açık görebilirsiniz. Ya da bir iş, bir ortaklık ya da bir dostluk hakkında içinizde zaten bildiğiniz gerçeği artık böyle inkar etmeyeceksiniz. Yani maskeler sadece başkalarının yüzünden de düşmeyecek. Söyleyeyim, sizin yüzünüzden de düşebilir. Şimdi boğalar dedik, koçlar dedik, hep yanlış tanıdık dedik, ikizlere ne dedik? İkizler burcuna ve yükselen ikizlere aslında sandığımız gibi değillerdi. Yani insanlar seni değişken sanıyorlar ama ikizler aynı konuya farklı açılardan bakmayı sever. Fikrinin değişmesi aslında karakterinin değiştiği anlamına da gelmez. O öğrenirken gerçekten dönüşen burçlardan biridir. İkizlerden sonra yengeç ve yükselen yengeç, benim de yükselen yengeç. Haritamda var, yengeç baskınlığı var. İnsanlar seni fazla duygusal sanıyorlar. Oysa gerçek şu ki yengeç her hissettiğini de aslında göstermiyor. Çoğu zaman başkalarının yükünü taşırken kendi duygularını sessizce bir kenara bırakabiliyorlar. En büyük mücadelesi kırılmak değil, kırıldığını belki de bazen söyleyememek

0: Garanti BBVA.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.

Geldik aslan burçlarına ve yükseleni aslan olanlar aslında sandığımız gibi değil aslanlarda. İnsanlar seni belki ilgi bağımlısı sanıyor ama gerçek şu ki aslan görülmekten çok değerinin fark edilmesini istiyor aslında. Takdir edilmediğinde sesi yükselmiyor, yavaş yavaş geri çekiliyor, en güzelini yapıyor. Gururu çoğu zaman sevgisini tabii ki gizliyor. Aşırı gurur olmadığı takdirde aslanları da çok severim, aslan burçlarını da. Peki başak burçları, ay en büyük sınavı yaşadığım burçlar hep

Ama çok da dostum var ya. Tam da tersi, böyle çok da sevdiklerim var. Aslında Başak Burçları seni sürekli eleştiren biri sanıyor. Yo, hayır hayır. Hiç eleştirmiyorlar, hiç. Başak insanların fark etmediği ayrıntıları görüyor çünkü. Kusur aradığı için değil, İşleri daha iyi hale getirmek istediği için konuşuyor. Mesela beni çok seven iki tane Başak Burcu dostum var. Onlara buradan selam olsun. Onlar inanıyorum ki benim iyiliğim için hep onları, yani o detaylara iniyorlar. Kendilerine yönelttikleri eleştiriler başkalarına söylediklerinden bazen çok daha ağır olabiliyor Başakların. Yapmayın, yapmayın canımsınız.

0: vermen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İnegeli ol. EFT, havale, fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.

şarkıdır, ne sestir böyle ya. İfade edilmemiş duygular ölmüyor dostlar. Sadece diri diri gömülüyorlar. Ve sonradan daha çirkin yollarla hayatın içerisinde tezahür ediyorlar, biliyor musunuz? İnsanın öfkesini, kırgınlığını ya da üzüntüsünü yutmaması gerekiyor. Yuttuğunuz zaman onları yok etmiyorsunuz. Yani ifade edilmeyen her duygu kronik ağrı olarak dönüyor, buyurun. Panik ataklar olarak dönüyor ya da böyle ani öfke patlamaları olarak bedenden ve ruhtan geri sızıyorlar gönlümün dostları. İfade edin duygularınızı, karşılığı yoksa da hiçbir krizin içerisine girmeyin. Takın sepeti kolunuza, herkes yolunuza diye şarkıyı söylemeye başlayın. Bundan bence şarkı yapmamız gerekiyor. Ben size söyleyeyim, bu cümleden şarkı yapmamız. Şimdi bu hafta dedik ki her burç aslında sandığımız gibi değil. Başaklardan sonra hangi burcumuz geliyor? Bir soruyorum bakayım. Tabii ki terazi ve yükselen teraziler. Şimdi insanlar seni kararsız zannediyor ya da çok böyle dışa dönük, işte gezelim eğlenelim modunda. Oysa terazi karar veremediği için değil, verdiği kararın kimseye gereksiz yere incitmesini istemediği için düşünüyor. Yani adil olmaya çalışıyor. Gezmek, eğlenmek herkesin hakkı. Siz niye karışıyorsunuz terazilere? Ne oluyor yani? Gezsinler güzelce de işlerini, ama yapsınlar, işlerini aksatmasınlar. Çünkü bir sanatçı bir ruhu var terazinin, lütfen rica ediyorum. Peki akrep burçları, akrep burçları hazır mıyız? Birçok kişi akrep burcundan korkuyor, biliyorsunuz ki benim de en sevdiğim burçlardan biridir. İnsanlar seni ikinci sanıyorlar, oysa akrep her şeyi unutmuyor ama her şeyi de bakın intikama falan dönüştürmüyor. Güveni kırıldığında geri dönmemesinin nedeni öfke değil, aynı acıyı tekrar yaşamak istemiyor günün sonunda. Ama bak, size acı yaşatırsa da ben karışmam, çok üzerine gitmeyin akrepli. Ve benim burcum yay burcu olanlar, yükseleni yay olanlar, insanlar seni sorumsuz sanıyor. Nasıl ya? Fazla sorumluluktan hasta olmuş bir kadın var şu an karşınızda. Oysa gerçek şu ki yay sorumluluktan değil, baskıdan hoşlanmıyor. Kendi yolunu seçebildiğinde düşündüğünden çok daha istikrarlı olabiliyor. Onun ihtiyacı kontrol edilmek değil, alan bulmaktır. Alan açmanız gerekiyor yaylara. Şimdi son 3 burcumuz Oğlak, Kova ve Balıklar, bakalım onların nasıl, sandığımız gibi değil, onları nasıl yanlış anlıyoruz. Bu arada şu çıkıyor ortaya, bir haritanın bir bütün olduğu, sadece güneş burcumuzdan ibaret olmadığımız. Evet. Baskın hangi burçlar var, baskın özellikleriniz neler, onları araştırmanız gerekiyor. Danışmanız burada duruyor tabii ki, o da ayrı.

Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

İnsanın kendisiyle, hayatla, çevresindekilerle bir kavgası oluyor ya, aslında onu bitirdiği zaman, artık böyle değişmeye ve kontrol etmeye çalışmadığı zaman, artık bazı şeyleri anlayıp kabule geçtiği zaman aslında öyle bir yere ulaşıyor ki, işte oraya ulaşanlar şu an ne demek istediğimi biliyorlar. Çok başka bir mertebe o. Çok farklı bir mertebe gönlümün dostları. Ay ne güzel fotoğraflar geliyor böyle fincanlarınızda. Çok güzelmiş Elvan Hanımcığım. Denizli'ye selamlar. Almanya'dan Denizli'ye gelindi. Belincimle

benim gibi yay burcuymuş. Yaydaşlara buradan selam olsun diyorum. Burçtaşlara selamlar göndermek istiyorum. Sabah saatlerinde Sakarya'dan Nuri'nin vardı canım benim. Yine böyle güzeller güzeli bir fotoğraf. Çok da güzel, çok da hanımefendi. Sizleri böyle gördükçe fotoğraflarınızı o kadar mutlu oluyorum ki çok teşekkür ediyorum. Bizimle özelinizi paylaşıyorsunuz. Nazan'ım nerede? Nazan bakalım bakayım nerede? Ben de bugün onu dur bulmaya çalışıyorum. Ankara'dan selamlar diye Osman Bey'den bir mesaj vardı. Bir şarkı isteğinde bulunmuştan sonra dün istemiştiniz, çalmıştım. İstek programı biliyorsunuz ki Utku ile isteklerde dün isteğinizi yerine getirmiş. Osman Bey'e söyleyelim buradan. Yeşimciğimin evladı ameliyat oldu ama her şey yolunda, şükürler olsun. Hastane odasında bizi dinliyor. Ona buradan selam olsun. Aydın'a kocaman selamlar ve şifalar gönderiyorum. Şimdi birazdan da veda ederken son üç burcumuz. Bakalım onlar nasıllarmış? Biz onları nasıl zannediyormuşuz? Merak ediyor musunuz? Oğlak, Kova ve Balık burçları. Az sonra.

0: canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engi Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Pilot Garaj Shop'u
2: Expertise. Smoking bizim işimiz.

0: alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam.
2: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Onda 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 28 Temmuz 1992 yılında Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda Naim Süleymanoğlu halterde 65 kiloda şampiyon oldu. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Milyonlarca vatandaşın yararlandığı yeni doğan yardımı, vefat yardımı, doğalgaz tüketim desteği gibi onlarca destek kalemi hız kesmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eliyle vatandaşlara ulaştırılan yardımlar yılın ilk 6 ayında 194.2 milyar liraya ulaştı.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Biz de hayattan notlarla programı bitirmek isteriz gönlümün dostları. Çok teşekkür ediyorum bugün hayatıma, programıma eşlik eden herkese. Ne güzel, pazara da gittik. Pazarda da sesimiz duyuldu. Taksilerde de duyuldu. Yollarda da duyuldu. Evlerde, iş yerlerinde, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Artık son 3 burcumuz diyorum. Aslında sandığımız gibi değil burçlar dediğimizde Oğlak ve yükseleni. Oğlak olanlar Oğlak sevgisini sözlerle değil, emek vererek gösteriyor. O yüzden bazen duygusuz diyorlar Oğlaklar ama öyle değil. Yanında kaldığı insanlar bilir güven vermeyi. Etkileyici cümleler kurmaya tercih ederler. Hissetmediği için değil, kolay açılmadığı için sessiz görürler. Yine Oğlak burçlarını çok severim. Sevdiğim burçlarındandır. Evet, bakıldığında Satürn var onlarda ya. Of of, baba gezegen Satürn var. Kova burcu insanlar aslında onları soğuk sanıyorlar. Aa nasıl ya, soğuk değiller. Hiç kovalar hiç öyle değil. Kova mesafeyi sevgisizlikten değil, düşünmeye ihtiyacı olduğu için koyar. Biraz böyle soğuk değil de bazen daha ukala gibi gelebiliyorlar. Yani yanlış bir kelime de kullanmak istemiyorum. Oysa öyle değiller. İnsanlara benzeme çabaları yok. Çok orijinaller, çok kendileri gibiler. Farklı bir auraları var. O yüzden yanlış anlaşılıyor olabilirler. En çok da anlaşılmadığı zaman yalnızlaşıyorlar. Yoksa öyle soğuk ya da böyle biraz böyle hani ukalamış gibi gözükme durumları belki de bu yüzden olabilir. Mesela yay burcuna da öyle derler bakıldığında, çok enteresan. Yaylara da o şekilde söyleniyor. Ve son burcumuz balık burçları, aslında sandığımız gibi değil dediğimizde insanlar seni sadece hayalperest zannediyorlar, hiçbir şey yapmıyor, bütün gün hayal kuruyor. Oysa balık gerçeklerden kaçtığı için hayal kurmuyor. Bazen insanların söyleyemediği şeyleri hissettiği için kendine nefes alacak bir alan yaratıyor. Gücü hassas olmasına rağmen yeniden umut edebilmesinde gönlümün dostları. Kaçıranlar tweet burcuna bakabilirsiniz. Evet, kaçıranlar şu an yazmışlar bana hep. Ben daha kahvaltı etmedim, o yüzden kahvaltıyı şimdi edeceğim. Stüdyodan çıkıyorum. Birazdan Hilal Özgani geliyor. Mikrofon onda olacak. O yüzden de Türk Burç'tan da takip edebilirsiniz. Sizi seviyorum. Yarın saatler onu gösterdiğinde buluşmak üzere diyorum. Bir

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Trump, Netanyahu Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkıyor ifadelerine yanıt verdi. Türkiye büyük bir müttefikimiz, Erdoğan benim dostumdur, kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkisi 3 kişiden oluşan yeni görevlendirmeye devredildi. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Balon balığı avcılığı sayesinde yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi. 6 yılda toplamda 665 bin balon balığı ekosistemden uzaklaştırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl

0: 3,1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Efendim hoş geldiniz. Saatimiz 12.04. Hilal Özgen ile Sosyal Hayat başlıyor. Başta Denizli'de bizi dinlemekte olan Almanya'dan Türkiye'ye gelmiş canımız Elvan'ımıza bir şarkı göndereyim. Hiç haberimiz de yok Elvan. Eskiden olsa bir story atardın, bir şey yapardın. Değil mi? Hey gidi Elvan ey. 0505-188-30-0'a WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Programda ne var ne yok az sonra konuşacağız. Şarkı size.

0: Energies.
1: İdefix Premium Bulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premium Bulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix Premium'a geç, hayatı premium yaşa.

tekrar hoş geldiniz diyelim. Bir İstanbul trafiğine bakalım. İstanbul trafiği okullar kapanmasıyla beraber biraz rahatladı ama okulların kapanmasıyla beraber bu kez yol çalışmaları başladı. Belli yerlerdeki yol çalışmaları trafiği olumsuz etkiliyor mu? Etkiliyor. Onun dışına bir bakalım. Sar şeritte araç arızası var. D115 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde. Ve bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik yoğunlaşıyor. Şu dakikalarda. Yaklaşık 12 dakika önce başlamış. Ben rahat geçtim köprüyü ama benden sonrakiler üzücü. D100 Beylikdüzü Büyükçekmece yönü sağ şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Trafik orada da yoğunlaşıyor. Orası da zaten yoğun bir trafiktir ama bu saatlerde normalde bu trafik olmaz. Saatimiz 12.13. Hilal Özgani ile sosyal hayatta daha

da yanımızda. O dinlediğiniz o Tanrı remixleri, o dinlediğiniz eskilerin şimdiye uyarlanmış şarkıların remixleri falan hep bizim Feron'un ya. Vallahi böyle yetenekli Erdem müzik konusunda çok iyi. Zaten benim yayıncı arkadaşlarım efsane. Çok iyi bir ekiple çalışıyorum da böyle ben övüyorum karşılığı yok arkadaşlar. Bunları konuşalım az sonra. Gönderdiğiniz mesajları görüyorum. Bir haber başlıklarına bakalım. Sonra gelelim sohbetimize devam edelim. Saatler 10.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

yine gözyaşımızın put olduğu bir haber. Eğer okumadıysanız benden duyun. Hint Okyanusu'nda bir anne yunus ölen yavrusunu 6 gün boyunca taşımaya devam etti. Cidden gözlerim yaşardı haberi okurken, sonra sizinle paylaşmak istedim. 14 tane yunustan oluşuyor sürü. Bu süre boyunca yanından ayrılmıyorlar anneyle ölen yavru yunusun. Ve 6 gün boyunca da taşımaya devam ediyor. İşte anneler, canımız anneler de şu dakikalarda beni dinliyorsa onların ellerinden öpüyorum. Miniklerimin de yanaklarından öpüp kocaman kocaman sarılıyorum. Sizler gerçekten dünyaya gelmiş en özel canlılarsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En

Sevin Özgen yine Sosyal Hayat'ta yansırıyor. Semih Cenk, Elif Buse Doğan sonrasında. Vallahi arkadaşlar, inanılmaz bir görüntü var. Kız istemede kapıyı 50 bin liraya kadar açmıyorlar.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

Çok enteresan, cesur insanlar var ya. Yani bu dünyanın bir de öbür tarafı olduğunu unutmuş, o konuyu bırakmış. Hak yeme, haksızlık yapma konusunda hiçbir adil tarafı yok. Bir de hayatını yalan üzerine kurmuş. Bunu yaşarken de bu konuda net, net. İstanbul'da 1 milyon euroluk vurgun yapıyor sahte hakim. Hayatımı yalan üzerine kurdum diye bir açıklaması var. Bugün de çok şükür haktan, haklıdan yana olduk diyor. Hakim fotoğraflarıyla, formalarla çekilmiş. Atlattık diye de fotoğraflar koyup sosyal medyadan herkese yürüyor. Öyle bir şey yok ya. 1 milyon euroluk vurgun ne demek?

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot garaj shop'u
2: ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz" dedi. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'de uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarenin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası ölü ya da yaralı bilgisi verilmedi. Sıcaklıklar yeni haftayla beraber tekrar yükselişe geçti. Rüzgar kuru esecek. O nedenle sıcaklıklar 43 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da sıcaklık 32, Ege ve Akdeniz'de 39 derecelerde seyredecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaport geçerlilik süresinin en az 20 Kasım 2027'ye kadar olması gerektiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini ve yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenli doğalgaz tüketim desteği kapsamında 2026 Temmuz döneminde 504.638 hak sahibine toplam 158.836.000 lira ödeme yapıldığını açıkladı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Migros'tan Kondri Meydan. 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: İklimsa. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Reklam.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

Şimdi biraz da mesajlara bakacağız. Bugün mesajlara hiç bakmadım. Mardin'den selamlar. Kuzeniyle birlikte bizi dinliyorlar. Ebru'cum Antalya'dan, Elvan'ım Almanya'dan, taksici olanımız, öpüyorum. Tatlı kardeşim Elvan'a iyi tatiller diliyorum. Tatil sırası bana geliyor demiş. Tatile gelen bizi unutmasın yeter ki. Semra'cım yazmış. Aydın'dan Barış Manço bir şarkı istemiş. Barış abimiz de sevgi ve selamla, sevgiyle selamlıyoruz. Yeni Bosna'dan Refik hoş geldiniz. Bütün şarkılarda o zaman size ve bütün dostlarıma gelsin diyor. Çok teşekkür ederim. Sevgili Uğur İzmir'den. Gün Nihal, seni de görüyorum.

aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

Almanya'da da orman yangınları var. Dünyanın çeşitli yerlerinde orman yangınları var. Hatta Türkiye uçakla alakalı da yardımcı olduğu yerler var. Bir geçmiş olsun diyelim, bir de doğaya şifa dileyelim. Yanmayalım dünyaca. Hele yangınlara doğal afetler sebep oluyorsa, çok sıcak havalar, yapılacak şey oraları kurtarmak. Ama sebep insansa buna müdahale kafada bitiyor. Lütfen...

Kaçınmadık çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanın.

0: Kesin işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 28 Temmuz 1992 yılında Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunlarında Naim Süleymanoğlu halterde 65 kiloda şampiyon oldu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Arkadaşlar saatimiz 13.50 oldu bile. Okuyamadığımız mesajlar kaldı. Artık yarın haftanın ortası bakacağız. Gönül koymak yok. Biraz yoğun, çok araştırmalı bir yayın oldu. Ama yine şöyle bir üstten bakalım. İldacığım, canım, kulağım sende diyor. Canımsın. Samsun'dan ailemiz yazmış. Öpüyorum yanaklarından. Sunumu dinledik, şimdi sıra sende diyor. Ah benim Yasemin'im, ah benim Yasemin'im, Bursalım benim. Sadık Uğurelli de aramızda, sizi severek dinliyorum diyen bir başka dinleyicim. İsim ne? Yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz" dedi. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'de uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarenin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Sıcaklıklar yeni haftayla beraber tekrar yükselişe geçti. Rüzgar kuru esecek. O nedenle sıcaklıklar 43 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da sıcaklık 32, Ege ve Akdeniz'de 39 derecelerde seyredecek. Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa için de iki yangın söndürme uçağı görevlendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye teşekkür etti. Bankacılıkta yeni bir uygulamaya geçiliyor. Büyük şehirlerdeki seçili pilot banka ATM'lerine entegre edilen özel modüller üzerinden 7 gün 24 saat fiziki gram altın alınabiliyor. Cumartesi yeni yönetmelik yürürlüğe girecek. Influencer paylaşımlarında reklam ibaresi zorunlu olacak. Yapay zeka içerikleri açıkça belirtilecek. Amili kadın voleybol takımı Milletler Ligi şampiyonluğuyla 1 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen Vargas ise bu başarısıyla ayrıca 30 bin dolarlık para ödülü kazandı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Keyifler güzeldir, moraller güzeldir. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Bir kez daha selam olsun. Sesimin ulaştığı her yere, herkese. Herkese sevgi dolu, huzurlu.

gözlüklü bir gün diliyorum. Yine en güzel şarkılar ulaşacak size. Gülümsemeyi unutmayacağız. Yine her daim olduğu gibi hayatın gerçeklerini konuşacağız. Ama en güzel şarkılar yine sizler için çalacak Radyo Turkuaz'da. Evet, ben buradayım. Bakalım sizler nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz? Önce bir mesaj attığımızı hatırlatalım siz sevgili dostlara. Hazır mıyız? Şöyle bir herkes cep telefonlarını hazırlasın. WhatsApp üzerinden bana yazabilirsiniz. Şu anda nereden dinliyorsunuz bilmiyorum ama az sonra gelen mesajlarla birlikte bunları da öğrenmiş olacağız ki gelmeden yazan dostlarımız da var. Bir kez daha teşekkürler. Önce bir mesaj attığımızı hatırlatalım yeni açanlar için radyolarını. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, neredesiniz bilmiyorum ama eminim ki sesimiz, şarkılarımız, duygularımız güzel dostlarımızın mekanlarına yankılanıyor. Ve bununla birlikte Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. İlginç bir fotoğraf oldu, yapay zeka ile oluşturduk onu. Bir tek ben gerçeğim, gerisi yapay zekanın oluşturmuş olduğu bir Taksim profili. Gerçekten güzel. Taksim profiline de bakabilirsiniz. Orada tramvaya binen bir kişi göreceksiniz, o da benim. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. Takip etmeyi unutmayın. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese huzurlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. O zaman ortam mekan müsaitse çayınızı kahvenizi hazırlayın. Güzel bir yolculuğa çıkacağız. Bakalım sevenlerimiz sesimizi nerelerden duyacak? Sizlerden gelen mesajlarla da bunları öğrenmiş olacağız. Hazır mıyız? Başlıyoruz.

0: mı?
1: Reklam.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
7: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş.
9: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
11: Vodafone Red'le sınırsızca.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

Ne güzel şarkılar değil mi? 90'lardan bugünümüze gelen. Müjgan'la başlayalım o zaman. Kızım Belemir, oğlum Salim için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Hakan İstanbul'da Ümraniye'den, sana ve sevdiklerine. Yıllardır dinliyorum size demiş ama ancak şimdi yazmak istedim. Kırşehir'den Melike ben, evde yolda hepsi dinliyoruz demiş. İyi ki varsınız. İyi ki siz de oradasınız, selam olsun. Yeşim İzmir'den hoş geldin diyor, hoş bulduk sana ve sevdiklerine. Ayfer Mardin'den dinliyor, sizden bir şarkı istiyorum demiş. Ferhat Göçer şarkısı olursa seviniriz diyorlar. Peki. Meryem Antalya'dan, o da bizi dinliyor. Sevgiler, selamlar sizlere de. Osmaniye'den selamlar. Arkadaşlarla denize gidiyoruz. Sizden bir ricamız var diyor. Adını yazmamış arkadaşımız. Sizlere de iyi eğlenceler. Ataşehir'den sıcak bir günde sinlemek iyi hissettiriyor bize demiş. Güzel kızlarıma ve çok sevdiğim Ayşem Arma diyorum ve sizlere demiş. Sevgili Enver Bey, selam olsun size. Gülnur Antalya'dan, uzun süredir dinliyorum ama ilk defa yazıyorum sizlere. Radyo dinlemeyi çok seviyorum demiş. Böyle mutfakta iş yaparken vazgeçilmezim oldunuz diyor. Gülnur Hanım sağ olun, teşekkürler. Biliyoruz birçok dostumuzun yanı başındayız. Melek Kahramanmaraş'tan, severek dinliyorum sizi. Tek dinlediğim radyo Turkuaz diyor. Büyükada'dan Hasan, sevdiğime kalbimin sahibi için sizden bir şarkı istiyorum demiş Melek. Göndermiş olduğu mesajında. Peki. Devam edelim. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz, bana ulaşabilirsiniz. 505 188 30 çift 0.

huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Ayşen Eskişehir'den, dün yeğenim çocuklarım için istediğim bir şarkı var demiş. Özellikle sizlere ve sevdikleriniz armağan olsun. Bir de diyor bir köpeğimiz var diyor, öldü diyor, ismi Bulut'tu diyor. Yani hayvanlar insanların hayatlarının en merkezindeki, gerçekten Cenab-ı Allah'ın yarattığı varlıklar çok önemli bir yer işgal ediyor. Ne diyelim? Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Almanya'dan dinliyorum sizi Esma ben. Bu güzel güneşli günde demiş, yurttaki odamda ders çalışırken bana eşlik eden sizlere teşekkürler. Burada anneme çok sevdiğimi ve selamlarımı iletiyorum. Onun sevdiği bir şarkı var diyor. Şimdiden teşekkürler diyerek duygularını paylaşmış Esma. Yasemin, size bir yıl kadar önce Hollanda'dan, şimdi Bodrum'dan yazıyorum. Bir yıl diyorum çünkü demiş, kesin dönüş yaptık artık. Tabii burada da Turkuaz'dan vazgeçemiyoruz. Sıradaki şarkı da sizler için. Bugün yeni motor ehliyeti ve yeni motorunu alan kardeşim Tamer için. Kazasız diyelim inşallah. Dikkatli olun. Selam olsun sizlere de. Hülya İzmir'den dinliyor. Aslı, iyi yayınlar diliyorum. Anneme sevgilerimi iletiyorum demişler gönderdikleri mesajda. Aynur Sakarya'dan, çocuklarım Ranan ve Berkem için sizden bir şarkı bekliyorum demiş. Ayrıca sizlere de sevgiler, selamlar olsun diyor sevgili dostumuz Aynur Bakırtaş. Peki, devam edelim. Bu arada çok sevdiğim kıymetli bir kardeşim var, sevgili Selim. O benim can kardeşlerimden. Şu anda da iş yerinde beni dinliyorlar. Ve sevgili Naime Atak'ın bugün doğum günü. Sevgili Naime, nice mutlu yıllara, her şey gönlünce olsun. Sağlıklı, saatli, hayırlı bir ömür diliyorum.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: Biz Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
3: Bir adım önde.

O kadar güzelsiniz, o kadar iştensiniz ki teşekkürler. Devam edelim. Bakalım nerede dostlarımız? Merhabalar, Zonguldak Ereğli'den Selma. İş yaparken dinliyorum sizi. Her zaman yazamasak da sıkı takipçinizim. Evde iş bitmiyor demiş maalesef. Dünya işi bitmez. Sağlık, sıhhat diliyorum size. Eşim ve biricik kızım için sizden bir şarkı bekliyorum demiş. Ayla Samsun'dan dinliyor. Teyzemin kızı Hayriye abla ve onun kızları İrem ve Gizem için sizden bir şarkı istiyorum. Selam olsun, sana ve sevdiklerine armağandır. Merhabalar, Gölcük'ten Nazile. İlk kez yazıyorum size. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkım sizler için. Selam, iyi yayınlar. Keyifle dinliyorum sizi. Şanlıurfa Suruç'tan kucak dolusu sevgilerle sevgili Reşat. Sana ve bütün sevdiklerine hediyemdir dinleteceğim şarkı. Vallahi diyor, çok iyi gerçekten. Bütün yorgunluğumu, kafamdaki bütün sorunları uzaklaştırdınız benden diyor. Antalya'dan Gülnur Hanım. Yani bizim amacımız bu zaten. Dünyanın derdi, dünyanın işi bitmez. Bu manzara eşliğinde oğlumla kahvaltı keyfi yaparken sizi dinliyoruz diyor Gül Seren. Sıradaki şarkı da sana ve bütün sevdiklerine armağandır. Güzel bir gün diliyorum size. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Mehmet Manisa'dan, aynı zamanda Ahmet için ve orada dinleyen bütün dostlarımıza da hediyemdir. İstanbul'dan kucak dolusu sevgilerle. Abicim Diyarbakır'dan canım annemin yanına geldim diyor Büşra. Canım annem, seni çok seviyorum, iyi kim diyor. Allah seni başımızdan eksik etmesin inşallah. Buradan sizin aracınızda çok sevdiğim Gülcan Zerdali, Gönül Eminoğlu ve canım halam Sabahat Yılmaz'a gelsin. İyi ki hayatımdasınız, sizi çok seviyorum demiş Büşra gönderdiği mesajında. Sevginiz daim olsun dostlar.

Bir reklam. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

Ders olsun. Devam edelim. Bursa'dan Fatma ben. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı da sizler için. Aynı zamanda iki ablam ve ben kızlarımızla beraber dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı Seyibe. Doğru mu? Meral ablam için gelsin. Sizi çok seviyorum canlarım diyor gönderdiği mesajında. Utku hoş geldin diyor Gül Nihal. Sevgiler, selamlar, gurbet ellere selam olsun. Refik Yenibosna'dan tam gazsız dinliyoruz demiş. Selam olsun bütün dostlar için. Hayri'nin mesajı var. Hoş geldiniz. Hayri ben. Canım eşim Yasemin'e selam.

ben de buradayım demiş, hesap işleri, faturalar falan filan derken hayat bir şekilde geçip gidiyor, öyle değil mi? Nuran Sakarya'dan yazmış bizlere mesajını. Hatice Kırıkkale'den dinliyor, çayla kahvesiyle dinliyor herkes demiş. Eyvallah, sağ olasın. Özellikle bizim Keynes'te kimseden geri kalmıyor demiş, o da çekirdeğiyle dinliyor seni. Ne kadar güzel. O zaman devam edelim Utku'yla isteklere. Önce bir şarkımız var, dinleyelim, ardından devam edeceğiz.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 28 Temmuz 1992 yılında Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda Naim Süleymanoğlu halterde 65 kiloda şampiyon oldu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

14.54 saatler. Kahramanmaraş'tan Deniz ben. 7.24 evde radyodan başka ama dışarıda da uygulamadan dinliyoruz demiş. Ne kadar güzel. Selam olsun size. Size ve sevdiklerinize armağan olsun. Edeler diyarına sevgiler, selamlar. Ayşegül Trabzon'dan dinliyorum, sevgiler. Ailece deniz keyfindeyiz. Sizden bir şarkı istiyoruz. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. İçindeki kelebekler hiç sönmeyen bana gelsin olur mu demiş. Ne kadar güzel. Sevginiz, güzelliğiniz, yüreğiniz daim olsun. Güzel aileye güzel bir şarkı yakışır, birazdan dinleteceğim. Madem öyle kelebekler dediniz. Kelebekler deyince aklıma çok güzel bir şarkı geçti. Şöyle bir yazalım. Gerçekten uzun süredir de dinletmiyordum. Yaşna, İranlı bir sanatçı arkadaşımız. Onun yorumundan dinleteyim size o zaman. Bakalım sevecek misiniz? Kelebek dediniz aklıma geldi. Emine Kümet, iş arkadaşım Beyza'nın doğum günü. Ona ve bütün çalışma arkadaşlarına armağanım olsun. Sevgiler, selamlar sizlere de güzel insanlar. Tülay ve Sibel İzmir'den, Çeşme'den yazıyoruz. Sıradaki şarkım da sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. O zaman hazırsak hadi gelin şarkımıza geçelim. Ardından sözü ikinci saate taşıyacağız. Bakalım ikinci saatte birlikte kimler bizimle beraber ve kimler nereden dinliyor? Hem de ufak bir içtima alalım siz sevgili dostlarımızdan. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerde? 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz" dedi. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'de uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarenin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Sıcaklıklar yeni haftayla beraber tekrar yükselişe geçti. Rüzgar kuru esecek. O nedenle sıcaklıklar 43 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da sıcaklık 32, Ege ve Akdeniz'de 39 derecelerde seyredecek. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Balon balığı avcılığı sayesinde yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi. 6 yılda toplamda 665 bin balon balığı ekosistemden uzaklaştırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3,1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Fransa tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşadı. Hükümet yılbaşından bu yana 11 Paris şehir merkezi büyüklüğüne tekabül eden 116 bin hektar alanın yandığını açıkladı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Sizden bir ricam olacak demiş. Aramızdan bir türlü ayrılamayan Mustafa Kemal Aslan adına sizden bir şarkı istiyoruz demiş Merve. Şanlıurfa Balıklı Göl Devlet Hastanesi'nden dinleyen dostumuz. Antalya'dan dinliyorum. Selam olsun size. Sevgili Mehmet Bey ve bütün sevdiklerin armağanı olsun. Merhabalar, canım ciğerim kıvırcık Merve için diyor. Bir şarkı sevgili Hebun Peke, sizlere de armağan olsun. Nevin şu anda Zürih yollarında. Arabada dinliyoruz sizi, Türkiye'ye doğru geliyoruz. Uzakta olan aileme çok çok selamlar iletmek istiyorum demiş. Atakan Ahmet İlber ve benden sevgilerimi iletir misiniz demiş Nevin Hanım. Selam olsun size de, hayırlı yolculuklar diliyorum. Bir başka dostumuz var, Vildan ben, Güney Kıbrıs'tan selamlar. Sahilde dinliyorum sizi, yaşasın Turkuaz demiş, her yerde sizinleyim. Orada bizim sesimizi biraz daha aç, şöyle yankılansın sesimiz oralarda Vildan. Güney Kıbrıs Rum kesiminde yankılansın. Selam olsun size. Orada dinleyen bütün vatandaşlarımıza da sevgiler, selamlar. Merhabalar, Sibel ben. Sizden bir Rafet Erroman şarkısı bekliyorum. İnanır mısın, birazdan dinleteceğim. Özellikle şu an mantı kesen arkadaşlarım Zeliş ve Esin için gelsin ve Turkuazcılara diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Varsa eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattı. Instagram Radyo Turkuaz.

MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın.

0: zorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Araya ayrılık girdi diyor. Sen neredesin, ben nerede? Bakalım kimler var? Aydın İncirlova'dan Hacer. Antalya'dan Aydın'a dönüş yolundayız. Canım eşim Özer'in doğum günü. Birlikte sağlıklı mutlu yıllar dileğinde bulunmuş. 28 yıllık diyor hayat arkadaşım. Nice güzel yıllarınız olsun. Aydın'dan Hacer Çulhaoğlu. Antalya'dan Aydın'a tatilden dönüyoruz. Dün de eşimin doğum günüydü diyor. Onun için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Sevgiler, selamlar olsun size de. Bugün doğan herkese de nice mutlu yıllara, nice mutlu senelere. Şimdi müsait oldum diyor. Açtım radyomu, hoş geldin diyor. Aysun Sakarya'dan. Çok şükür iyiyiz, sizlerle daha iyiyiz. Sakarya'da kulak veren dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Arzu, iyi yayınlar. Özlem Mardin'den dinliyor. Bu şarkıyı eşim Bilal'e ve çok sevdiğim arabama armağan ediyorum demiş. Çünkü demiş arabada dinliyoruz sizi ve çok seviyoruz diyor. Sevgili Özlem, selam olsun size. İyi yolculuklar diliyorum. Kıymetli kardeşim diyor, vallahi bugün yine formundasın. Her gün büyük bir keyifle dinliyorum sizi. 6 haftadır yazamadım demiş. Bir selam göndermek istedim diyor. Almanya'dan sevgili Ziyahan. Selam olsun canım abimize. Sevgiler, selamlar. Sena, o da şu anda bizi dinliyor. Hayat bazen inişlerle çıkışlarla insanların yolunu belirler, öyle değil mi Sena? O da zor bir zaman geçiriyor ama Rabbim ona yürek ferahlığı versin. Ona ve bütün sevdiklerine de bu güzel şarkıyı hediye edeyim. Sevgili arkadaşıma. Her şey gönlünce olsun onun da. Şahizer, ben de dinliyorum diyor. Sıradaki şarkıda sana armağan olsun sevgili Şahizer. Benim fotoğrafın aynısını paylaşmış Şahizer. Eyvallah, teşekkürler. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

İnşallah herkesin her şey gönlünce olsun, dilediği gibi olsun. Temennimiz, dileğimiz, tek arzumuz bu olsun diyelim. Devam edelim Gülay. Oğlum diyor, kolay gelsin. Yine sizi dinlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ailemiz için bir şarkı diyor. Ben Gülay annen. Eyvallah. Sen de iyi ki varsın. Selam olsun size. Merhabalar. Arkadaşım Figen için demiş Özgül gönderdiği mesajında. İsa, merhabalar, iyi ki varsınız diyor İstanbul'dan. En güzel şarkıyı canım kızım Fatma ile birlikte dünyanın en güzel annesi Hatice'ye. Onun gibi bütün annelerimize armağan olsun. Seni çok seviyoruz diyor. İnşallah tez zamanda da kavuşmuş olursunuz diyelim. Arzu ve Yusuf. Annem için bir şarkı çalabilir misin diyor Yusuf. Annesine şu anda diyor köy yolundayız, sizi dinliyoruz. Selamlar olsun size de. Serap, yayınlar, evdeyiz diyor. Her zamanki biz de buradayız. Sıradaki şarkımda sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Sevgili dostlar, peki. Devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Önce bir Ferhat Göçer isteği vardı. Önce yepyeni şarkısıyla sizleri buluşturacağım. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. Bakalım kimler bizimle beraber ve dostlarımız nerelerden kulak veriyor bize. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

90'lardaki efektler de sürekli olarak ağızla yapılan, o zaman teknoloji de pek yok. Aynı Aşkın Nur Yengi'nin şişeyle söylediği şarkı var ya. Aynı onda olduğu gibi. Şahizer selamlar olsun. İlda, Sibelcan istekleri var, bakacağım. Bakalım kimler var. Süheyla, iyi yayınlar. İzmir'den çok sevdiğim kardeşim Hüseyin ve annem Emine için gönlünüzden bir şarkı istiyoruz demiş. Ne geçerse peki. Selam olsun size de. Gönlümden geçen güzel bir şarkı ileteceğim size. Tokat'tan sevgiler selamlar. Ormanbeyli köyünden İlyas Bey, selam olsun size. Sibelcan istekleri var. Niğde'den Nadia Hanım. Nadiye Suna, kahve içerek sizi dinliyorum demiş. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size. Aysun, o da bizi dinliyor. Aysun için ve bütün sevdikleri için armağanım olsun. Sakarya'dan, Adapazarı'ndan Elif, evde, dükkanda, araçta, her yerde turkuaz diyor. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Mesut, yayınlar, eski şehirden yazmış. Sevgili kuaför arkadaşımız. Özellikle Firdevs, Gezici ve müşterilerimiz için sizden bir şarkı bekliyoruz diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. Peki, devam ediyoruz Utku ile isteklere. Bakalım kimler bizimle beraber. Neredeyse programın yarısı geride kaldı. Bir diğer yarısı daha var. 505-188-30-0 mesaj attığımız sevgili Murat Şirin. O da bizim daimi dostumuz. Bu şarkı da sana armağan olsun.

Özellikle sanatkar Sival ustamızı kaybettik diyor. Allah rahmet eylesin. Ali Alarçin Trebol'da cenazesi bugün Giresun Trebol'da gidecek diyor Almanya'dan. Sezgin ustama ve oğlum Anıl'a da selam olsun diyor. Nurlarda yatsın diyelim. O zaman cenazesi bugün gidecek değil mi Trebol'una? Allah ailesine sabırlar versin, mekanı cennet olsun diyelim. İstanbul'dan dinliyorum sizi, Almanya'daki oğlum Yasin ve Mustafa, orada dinleyen bütün dostlara da armağan olsun, Hatice için ve bütün sevdikleri için de dile getirmiş olalım şarkımızı. Devam ediyoruz Radyo Turkuvaz'da Utku ile isteklere. Önce bu şarkıyı dinleyelim, hemen ardından artık yavaş yavaş bu saati toparlayacağız. 505-188-30-0 mesaj attı. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinizle mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz.

0: Güzelsiniz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı...

0: danışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 28 Temmuz 1992 yılında Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunlarında Naim Süleymanoğlu halterde 65 kiloda şampiyon oldu. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Devam ediyoruz artık, yavaş yavaş toparlamaya geçeceğiz programı bu saati de. Az sonra son saate merhaba diyeceğiz. Merhabalar, iyi yayınlar. Derya ben, Bursa 112 İhsaniye ekibi için sizden bir şarkı bekliyoruz diyor Derya. Şu anda Bursa'da 112'de İhsaniye ekibini dinleyen arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Bütün sağlıkçı arkadaşlarımıza da sevgiler, selamlar. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Ayrıca Almanya'daki oğlum Yasin için demiş. İstanbul'dan dinliyoruz sizi diyor Hatice Hanım. Selam olsun size. Kevser İzmir'den şu anda şöyle damardan bir şarkı neye gider diyor. Peki, selam olsun size de. Nuray'ın mesajı var. Özellikle senden bana ve arkadaşlarım için bir şarkı istiyorum. Yazamıyorum ama hep dinliyorum sizi. Çok seviyorum demiş Nuray gönderdiği mesajda. Peki, gönüller bir olsun. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun sevgili dostlar. Hadi gelin bu saati de kapatalım. Birazdan 3. ve son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle beraber? Varsa sizin de yüreğinizden geçenler aktarabilirsiniz.

505-188-30-0 mesaj attığımız, daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu vakitte yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. Hazır mıyız? O zaman gelsin şarkımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İletişim Şurası'nda konuştu. Erdoğan, dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz dedi. Türkiye'nin yardım eli dünyanın dört bir yanında. İçişleri Bakanlığı, AFAD koordinasyonunda yürüttüğü uluslararası insani yardım faaliyetleriyle bugüne kadar

0: 85 ülke ve topluluğa yardım ulaştırdı. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Katil İsrail Gazze'de sarı hattı genişletiyor. İsrail Gazze'de işgal ettiği alanı %53'ten %70'e çıkardı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan yapay zeka ve dijital dönüşümle ilgili bölümlerin de incelenmesini tavsiye ediyor. Tarihi mirasta yeni keşif. Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yapılan kazılarda 16 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı. Serbest piyasada gram altın 6135, dolar 47.38, euro ise 53.88 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz haber.

0: hadi.
1: Hayat, hayat, hayat. Elif'in mesajı var. Abi hayırlı günler diliyorum. Anca yazma fırsatı buldum demiş. Eşim yıllık izindeyken elektrikçi olmanın hakkını versin diye avize taktırıyorum diyor. Sıradaki şarkı Elif Hanım'a da armağan olsun. Kıymetli eşine de kolaylıklar diliyorum. Merhabalar, sizden bir şarkı istiyorum demiş. Hakan, teşekkür ederim, her şey gönlünce olsun. Sakarya'dan Ankara'ya yolculuk ederken keyifle dinliyoruz sizi. Gönül Kaya, eşim ve çocuklarım için bir şarkı. Tek frekansımız Radyo Turkuaz demişler. Selam olsun size de, iyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Antalya'dan selamlar. Sıradaki şarkınız oğlum Adil için gelsin. Onu çok seviyorum diyor Merve gönderdiği mesajında. O zaman Adil'e ve Merve'ye de armağanımız olsun, dinleteceğim şarkı. Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Bir istek şarkımız daha vardı. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz.

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor.

0: bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şubu Ekspertiz.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Mobi Şube'yi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara yönelik hususi damgalı yeşil pasaport işlemlerinin daha hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla başvuruları destek yönetim sistemi üzerinden almaya başladı. Yapılan düzenleme ile birlikte daha önce kullanılan hususi pasaport takip modülü devre dışı bırakılarak tüm işlemler destek yönetim sistemi bünyesinde birleştirildi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam ediyoruz. Hala buradayım diyor. Sizinle beraberim, gittiğimi zannetmeyin demiş sevgili dostumuz. Gülnur Hanım sağ olun, eksik olmayın. Ayşenur Antalya'dan selamlar. Spor sonrası eve dönüş yolunda dinliyorum sizi. En enerjik şarkı bana gelsin diyor. Peki. Zeynep abi selamlar. Seni dinliyoruz. Ereğli'den sıradaki şarkım sizler için armağan olsun. Ereğli'de dinleyen o kadar çok dostumuz var ki, sevgiler selamlar olsun sizlere bir kez daha. Diğer sayfa mesajlarımıza bir geçiş yapalım. Oralarda neler yazmışlar dostlarımız, şöyle bir dile getirelim. Nermin, o da bizi dinliyor. Hasta yatağımda dinliyorum diyor, geçmiş olsun. Sevgi Taşkıran, Sevgi Hanım'a ve bütün sevdiklerine. Serkan'ın mesajı var. Antalya'dan sevgili Serkan kardeşime ve bütün sevdiklerine. Mesajlar o kadar karıştı ki, İnşallah toparlayacağız birazdan. Neyse. Önce istek alan bir şarkım daha vardı. Önce bu şarkıyla buluşturacağım sizi. Hemen ardından son neredeyse artık 45 dakikamız. Bakalım kimler nerelerden dinliyor. Ufak bir yoklama alalım mı dostlar, ne dersiniz? 505-188-30-0. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. Hadi dinleyelim, devam edeceğiz.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

16:25 oldu saatler. Devam ediyoruz Utku ile istekleri. Mustafa Sandal istekleri var. Mustafa Sandal şarkılarından birisiyle buluşturacağım sizi. Bakalım dostlarımız nerede? Mahir, o da bizi dinliyor. Mahir için ve bütün sevdikleri için armağanımız olsun. İyi yayınlar dileğinde bulunmuş Tuğba Hanım. Çok teşekkürler, sevgiler, selamlar. Sakarya'dan Sultan. Sıradaki şarkı kızım Sümeyye için gelsin. Vallahi sizden canlı bir şeyler istiyorum demiş. Ergenlik döneminde mi? Allah kolaylık versin. Siz de anlayışlı olun, oldu mu? Gönlünü kalbini kırmayın. İyi yayınlar dileğinde bulunmuş bir başka dostumuz. Onlar da yoldalar. Neslihan Hanım'a ve güzel ailesine sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size. Merhabalar. Sıcak havalarla boğuşurken, bahçemde kahvemi yudumlarken dinliyorum sizi. Zinet Salih istekleri var. Can eşim ve evlatlarım.

Armağan olsun Afyon'dan Kezban Hanım, sizlere de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Nilüfer isteği vardı. Nur'un göndermiş olduğu mesajda. Yalnız Nilüfer'den bir şarkı dinletmiştim. Bu şarkıyı kabul buyurun, olur mu? Nur için ve bütün sevdikleri için de hediyemiz olsun şarkımız. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin.

Ya sen niye hiç bana aşkın lazım? Sibel Hanım, Malatya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bütün sevdiklerim için sizden bir şarkı istiyorum. Merhabalar, Kahraman Kazan'dan Şevval. Sıradaki şarkıyı amcam Selçuk ve babam Sezgin için. Sevgiler, selamlar olsun sizlere de. Çiftçi ailesine de bir şarkı eşlik edeceğim. Gülay annemiz, o da bizi dinliyor. Sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Son şarkılar hazır.

Hikmet Baba'ya, Gülay Anne'ye de sevgiler, selamlar olsun. Her şey kalbinizce olsun. Aysun, o da bizi dinliyor. Aysun'a ve bütün sevdiklerine armağandır dinleteceğim şarkı. Murat'ın mesajı var. İstanbul Bahçeli Evler'den Murat'a ve bütün sevdiklerine dile getirmiş olalım şimdiki çalacağım şarkıyı. Devam ediyoruz, az sonra artık programı toparlayacağız. Veda'da buluşacağız. Bakalım vedamızda kimler bizimle birlikte olacak? Varsa sizin de aklınızdan geçenler, yüreğinizden geçenler, sevdiklerinize şarkılar. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi kısa kısa bana yazın ki ben de son şarkıları adresinize teslim edeyim dostlar, olur mu? Hazır mıyız? Gelsin şarkımız. Şarkının sözlerine şöyle bir kulak versenize. Hani insan dinledikçe daha da bir seviyor. Yılları diyor bir güne nasıl sığdırdın diyor. Sözdeki asalete bak. Harika değil mi? Bana da söyle, ben de bileyim.

İnsan sevdiğine böyle yapar mı? Kürşat aleykümselam. Her şey gönlünce olsun senin de. Tuğba, Sapanca'dan dinliyorum sizi. İstanbul'da yaşayan biricik aşkım, çocukluğum, Emrem için Rafet'ten bir şarkı dinlettim yalnız. Son şarkılar hazır, sizlere de hediyem olsun. Nezahat, o da bizi dinliyor. Nezahat için ve bütün sevdikleri için. Kemal'in mesajı var. Kemal de bize kulak veriyor. İzmir'den selam olsun sizlere de. Son şarkılar hazır. Funda, senin de her şey kalbince olsun. Sana ve kıymetli eşin İsmail için. Meleğin mesajı var. Her zaman her yerde Radyo Turkuaz diyor. Selam olsun size. Nilgün'ün mesajı var. İzmit'ten sevgilerle. Sizlere de son şarkı armağanımdır. Kabul buyurun, keyifle dinleyin. Evet, ben artık müsaademi istiyorum sizlerden. Az sonra Hop Dedik Ayhan mikrofon başında. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Her şey kalbinizce olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: Ford Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Emekli maaşının yapı krediye taşı anında 30 bin liraya varan...

0: şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seçim Şurası'nda konuştu. Erdoğan, dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz, dedi. Türkiye'nin yardım eli dünyanın dört bir yanında. İçişleri Bakanlığı, AFAD koordinasyonunda yürüttüğü uluslararası insani yardım faaliyetleriyle bugüne kadar 5 kıtada 85 ülke ve topluluğa yardım ulaştırdı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı tüketici hakları konusunda uyarıda bulundu. Buna göre restoran ve benzeri işletmelerde fiyat listesinde yer almayan ek ücretler talep edilemeyecek. Ayrıca etiket ve kasa fiyatı arasındaki fark tüketici lehine uygulanacak. Nevşehir 1-9 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı olacak. Festivalde lezzet duraklarından müzik şölenine, sergilerden atölyelere birçok etkinlik yapılacak. 2027 yılı Hac kesin kayıt işlemleri 30 Temmuz 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Diyanet, hacı adaylarının pasaportlarının geçerlilik sürelerini mutlaka kontrol etmesi gerektiği uyarısını yaptı. Son değerlendirmelere göre yarından itibaren ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklarsa mevsim normallerinde seyredecek. Ankara ve İstanbul'da 28-30, İzmir'de de 35 dereceler görülecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkür ediyorum herkese. İyi akşamlar hanımlar beyler. Hoş geldiniz, nasılsınız? Utku'ya da bir selam yollayalım. Onun programının hemen ardından artık nöbeti ben devralıyorum. Saat tam 8'e kadar buradayım. Herkese güzel bir yolculuk diliyorum. Ben de bu yolculuğu biraz renklendirip şenlendirmek istiyorum. Radyo Turkuaz'da tabii siz de yayla lütfen ortak olun. İşte WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Bu arada Lubex Motor Yağları'nın sunmuş olduğu Hop Dedik Show'da siz de WhatsApp aracılığıyla neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var? Saat 6'ya kadar önce gelen mesajlar, 6'da ortaya bir konu atalım, onu konuşalım ki şahane yorumlar yapıyorsunuz, bayılıyorum size. Hemen bir alkış göndereyim bu arada. 7'den sonra da artık yine güzel şarkılarla yolculuğa devam ederiz. Bir kez daha hoş geldiniz, bir reklam arası.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Temmuz tarihleri arasında piliç filetodan bütün pilice, kıymadan kabuğuna, Ayşe Kadın fasulyeye ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla Max

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otomobil

0: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

2015'i gösteriyor Radyo Turkuaz'da. Bugün ayın 28'i. Temmuz ayını uğurluyoruz. Günlerden salı. Ağustos'a merhaba diyeceğiz. Zaman çabuk geçiyor. Dostlar, Gülyay,

0: Ay ne güzel. Hadi bakalım. Devam edelim. Gülnay, sana da bir merhaba. Devam edelim. Afyonkarahisar Eberköy'ünden bir fotoğraf geldi. Dalları bastı kiraz ama bu vişne. Değil mi Duygu? Ailemle vişne topluyorum. Ay ne güzel ya yalnız. Uf, ekşi ekşi ne gider o biliyor musun? Saros Körfezi'nde dinleniyoruz. Mustafa Ali ve Emre bizleri dinliyor. Selamlar, iyi akşamlar. Saros Körfezi, Radyo Turkuaz. Kırıkkale, iyi akşamlar Mahmut. Sana da bir selam iletiyoruz. Füsun geldi, Füsun'a da bir selam iletelim. Ona da bir iyi akşamlar dileyelim. Dostlar, tek bir reklam arası. Hemen ardından tekrar buradayız.
1: Bir reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin.
3: İNG'li ol. EFT, havale, FAS, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

Selamlar, saygılar. Biraz böyle enerjik gidelim dostlar. İyi olur. Hani gün nasıl geçti bilmiyorum ama hava birçok yerde gerçekten çok sıcak. O yüzden böyle biraz ortalığı şenlendirelim. Samsun'dayız Sibel. Teşekkürler ediyoruz. Sağ olun Sibel Hanım. Melek, sana da bir merhaba. Arabasını şu anda Radyo Turkuaz dinliyor. Ekran fotoğrafı bize ulaştı. Teşekkürler.

0: Almanya'dan bir mesaj.
1: Selam.
0: Selam.
1: Bey.
0: Buyurun.
1: Merhaba, ben Almanya'dan Şirvan.
0: Şirvan Hanım.
1: Sizinle 1997 yazında olacak. Siz Coca-Cola'nın bir yelkenli gemisiyle sahil turuna çıkmıştınız.
0: Teşekkür ediyorum. Mesajın tamamını dinledim. O dönem çalıştığım radyoda yapılmış olan güzel organizasyonlardan bir tanesiydi. Aradan tabii bayağı bir zaman geçti. O dönem zarfında bir tekne ve bu tekne her gün bir yere yanaşıyordu. Orada yarışmalar yapıyorduk, radyo yayınları yapıyorduk. Ama birçok kişi de iz bırakmıştı. Tanıştığımız dostlarımız oldu, fotoğraflar çekildik. Çok da güzel bir anı bende de kaldı. Sizle de tanışmışız. Çok teşekkür ediyorum. Almanya, iyi akşamlar. Böyle eski anılar gelince de ben de eskilere gidiyorum, hatta o yıllara. Bak mesela Sibel Alış'ın bu şarkısı da tam o dönemden kalma güzel şarkılardan biri. Hazır 90'ları yad ettik. Bu şarkıyı da gönderelim bakalım.

0: şarkılar keyiflendiriyor. Efendim şirketlerden çıkışlar devam ediyor, iş yerlerinden çıkışlar. Servis araçları, toplu taşıma, özel otomobiller. Allah Allah, dinleyici birazdan sayı olarak daha da artacak. Saat tam 6'dan itibaren günün konusunu açıklayacağım. Bugün yine güzel bir konumuz var, bakalım kimler neler söyleyecekler. Şimdi bir reklam arası. Instagram'dan takip etmek isteyenler varsa hem Radyo Turkuaz hem Hop Dedi Kayhan yazdığınız zaman onaylı hesaplar, hemen şak diye karşınıza çıkıyoruz. Takiplerinizi bekliyoruz. Reklam sonrası görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Garanti BBVA.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Saygılar.
1: Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın.
0: Hop dedik show başlamışsa gün yeni başlamıştır. Bizim için öyle. Hoş geldiniz.
2: Aman neyidir üstadım.
0: Oh.
2: Şükür buluşturan.
0: Oh. Teşekkürler.
3: Herkese iyi akşamlar. Hop dedik sene 1983. Misket oynarken mızıkçılık yaparak bütün misketlerimi almıştın, hatırlıyor musun?
4: Bu ne be?
0: Çok mızıkçı değilimdir. Olabildiğince adaletliyimdir. Demek ki kazanmışım. Çok mızıkçılık yapmamışım. Günaydın sevgili Fatih. Demek ki kazanmışım. Şimdiki çocuklara misket desen nasıl oynanır? O konuda bilgileri var mı? Onu bilmiyorum. Bir. İkincisi, misket oyunlarında da işte gazoz kapağı, imkanı olanlar bozuk para dikerdik. Lüpüs çekme vardı mesela. Yaşı 30'un 40'ın üzerinde olanlar. Yaşlar ortaya çıkacak ama. Ya bilemiyorum ki, siz yorumlayın isterseniz. Şimdiki çocuklar gerçekten oyun oynayabiliyorlar mı? Hani ellerindeki cep telefonları, oyun konsolları falan, onları oyun olarak görüyorlarsa eyvah. Ama asıl oyunlar, hani sokakta oynadığımız ya da evin içinde oynadığımız oyunlar, şimdiki çocuklar oyun oynadıklarını sanıyorlar mı bilmiyorum ki. Sanki bizim dönem daha güzel ve yaratıcıydı gibi geliyor, Allah biliyor ya. Necmi, iyi akşamlar. Ceylanların diyarı Ceylanpınar'dan selamlar. Şanlıurfa, buradan hemen söyleyelim, termometre 44 derece burada demiş, gördüm. Açıkçası ben de bilmiyordum Ceylanpınar isminin Ceylanlardan geldiğini. Onu hemen isterseniz sizlere de iletelim. Buradan Şanlıurfa'daki dinleyicilerimize de selam iletelim. Ondan sonra Pınar başlığının su içmeye gelen ceylan sürülerinin, bir de yörede zengin su kaynakları olduğu için pınarlar var yani. Oradan adını alıyor Ceylanpınar. Vay be, ne kadar güzel. Bak, bilmiyorduk, bize bir şey öğrettin. Her zaman biliyoruz, duyuyoruz Ceylanpınar, Ceylanpınar, ama böyle Türkiye'de çok, yani belki de yerleşim yerlerinde öyle isimlerin öyle hikayeleri vardır ki, en azından sen bizi hatırlattın. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Dostlar, minik bir reklam arası verelim.
5: Bir reklam.
6: Ben büyüyünce astronot olacağım.
7: Ben veteriner olacağım.
8: Ben öğretmen olacağım.
9: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

tam 6'da günün konusu. Bakalım. Hatta bugün iki konu da işleyebiliriz. Onu söyleyeyim. Güzel yorumlarınız olacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım kimlerden neler gelecek. Dostlar, hemen İstanbul trafiğine de bir göz atalım.

0: selamlar, saygılar. Hanımlar, beyler, bir reklam arası verelim. Çok ilginç bir konu var. Onu konuşacağız. Yorumlarınız gerçekten kıymetli. Bazen benim daha iyi aklıma gelmeyen yorumlar yapıyorsunuz. Şahane oluyor. Bir reklam arası verelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 28 Temmuz 1992 yılında Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda Naim Süleymanoğlu halterde 65 kiloda şampiyon oldu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

bakalım. Aslında günün konusunu açıklayacaktım ama haber merkezine hemen bağlanmamız gerekiyor. Şöyle yapalım dostlar. Önce haberleri bir dinleyelim. Haberlerden sonra gerçekten ilginç bir konu var. Belki sizin de başına gelebilir. Onu bir konuşalım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İletişim Şurası'nda konuştu. Erdoğan, dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz, dedi. Türkiye'nin yardım eli dünyanın dört bir yanında. İçişleri Bakanlığı, AFAD koordinasyonunda yürüttüğü uluslararası insani yardım faaliyetleriyle bugüne kadar 5 kıtada 85 ülke ve topluluğa yardım ulaştırdı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa içinde iki yangın söndürme uçağı görevlendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye teşekkür etti. Bankacılıkta yeni bir uygulamaya geçiliyor. Büyük şehirlerdeki seçili pilot banka ATM'lerine entegre edilen özel modüller üzerinden 7 gün 24 saat fiziki gram altın alınabiliyor. Cumartesi yeni yönetmelik yürürlüğe girecek. Enfluencer paylaşımlarında reklam ibaresi zorunlu olacak. Yapay zeka için

0: özellikleri açıkça belirtilecek. Hamile kadın voleybol takımı Milletler Ligi şampiyonluğuyla 1 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen Vargas ise bu başarısıyla ayrıca 30 bin dolarlık para ödülü kazandı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

Haydi bakalım. Tekrar merhaba. Sizler için yayındayız efendim. Lubex Motor Yağları Optelik Show'da şimdi sıra geldi günün konusuna. Sitelerde, apartmanlarda oturanlar kimler? Yani birden fazla insanın olduğu kiracısı, ev sahibiyle böyle büyük büyük daireler, efendime söyleyeyim, insanların sayısı falan. Tabii toplu yaşama çok önemli işte böyle noktalarda. Sayı arttıkça, nüfus arttıkça çocukla, ailelerle orada herkese görev düşüyor. Site üretim planları bilmem ne. Bunlar zaten hep konuşuluyor biliyorsunuz. Şimdi bir ev sahibiyle ya da kiracı da olabilir. Site yöneticisi arasında bir WhatsApp konuşması. Yönetim grubunda var bu konuşma. Sosyal medyaya düşmüş. Efendim,

0: sokakta bağırıyor, saat 11'e geliyor, yarın işe gidecek insanlar, uyarabilir misiniz? Yönetici cevap veriyor dostlar. İyi dinleyelim bu kısmı. Çocuk bunlar, oynuyorlar, ben karışamam. Bu sefer site sakini diyor ki madem siz ilgilenmiyorsunuz ben aşağı iniyorum. Bak işte böyle büyüyor olaylar, görüyorsunuz değil mi? Yönetici bunun üzerine diyor ki site sakinine, aidatınızı hala yatırmamışsınız ama. Abi ya, Türkiye'de konum yok ya. Site sakini de diyor ki dostlar, ben aidatı yönetim görevini yapmanız için ödüyorum. Defalarca yazdım, ilgilenmediniz. Çocuklara tepki gösterip sizin görevinizi yapmak zorunda kaldım. Bu ay aidat ödemeyeceğim. Ayda.
1: Bu ne be?
0: Şimdi ben size soruyorum. Bu işte hata kimde? Geç saate kadar çocuklarını kontrol etmeyen ailelerde mi? Şikayetleri umursamayan site yöneticisinde mi? Yoksa çocuklara tepki gösterip aidat ödemeyen site sakininde mi? Kafa iyice karışacak şimdi bu noktada. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Burada en büyük hata kimde? Geç saate kadar çocuklarını kontrol etmeyen anne babalarda mı? Şikayetleri umursamayan site yöneticisinde mi? Yoksa çocuklara tepki gösterip aidat ödemeyen site sakininde mi? İlginç bir konu. Herkesin başına gelebilir. Belki de böyle bir şey yaşıyorsunuzdur. O yüzden fikirlerinize ihtiyacım var. Sesli mesaj gönderir misiniz? Hem sesinizi de duyalım. Bakalım kimler hangi yorumları yapacaklar?
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Pazar günün şarkısı Işıl German. Çok eskilerden güzel bir şarkı. Yıllar sonra Yıldız Silvi okumuştu. Dostlar, konu hakkında görüşler gelmeye başladı. Bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra görüşleri teker teker alacağız. Bakalım kimler neler söylüyor.
1: Diyanar günün şarkısını sundu.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Pilot Garaj Şoför
5: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz.

0: ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

0: Yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo
5: efsane
1: gösterisi.
5: Efsane burada.
1: Hop Dedik Show.
5: Hop Dedik Show. İyi akşamlar diliyoruz. Hop Dedik. Şimdi sitelerde oturuyoruz, apartmanlarda oturuyoruz. Toplu yaşam sayı arttıkça ister istemez bazı kurallar konması gerekiyor. Bu kurallara da uyulması lazım site sakinleri tarafından. Ama çoğu zaman böyle tartışmalar yaşanabiliyor. Bir site sakini yöneticiye mesaj atıyor. Saat diyor akşamın 11'i diyor. Çocukların sesinden uyuyamıyoruz. Ertesi gün işe gideceğim. Yönetici de diyor ki çocuk bu, ben ne yapabilirim diyor. Bunun üzerine site sakini o zaman ben aşağı iniyorum diyor. Şimdi yönetici de bunun üzerine diyor ki siz önce bir aidatınızı ödeyin diyor. Türkiye burası. Bu tartışma gayet normaldir yani. Tam da öyle, tam böyle gelişmesi, giriş gelişme ve sonucu böyle. Bunun üzerine aralarında aidatı ödemiyorum çünkü siz de üstünüze düşeni yerine getirmiyorsunuz diyor site sakini. Ben de burada sordum. Geç saate kadar çocuklarını kontrol etmeyen ailelerde mi sorun? Şikayetleri umursamayan site yöneticisinde mi? Yoksa çocuklara tepki gösterip aidat ödemem diyen site sakininde mi? Tam böyle kafayı patlatacak amanin bo sorusu.
6: Amanin bo.
5: Yorumları alalım bakalım, iyi akşamlar.
7: Ben Evren.
5: Buyurun.
7: Site yönetimi kesinlikle haksız.
5: Niçin?
7: Uyarmak zorunda. O, ona yorum yapmak düşmez. Madem parasını alıyor işini yapsın. Çocuktur bilmem nedir. Öteki evet. Taraftan da mesela hayvanı olana da evde havladı diye ya da ne bileyim miyavladı, koştu diye de şikayet ediliyor mesela.
5: Evet.
7: Yani çocuksa çocuklarda suç yok, anne babalarda suç var. Herkes çocuğuna sahip çıksın yani insan.
5: İşte bunu arıyoruz biz. Kimde suç var? Akşamın 11'inde dışarıda oynayan çocuklar mı suçlu?
7: İnsanlar da haklı, çalışıyor.
5: Evet.
7: Ona göre bir şey olması lazım, düzen olması lazım. Site yöneticileri sadece para almayı biliyor. Başka bir şey yok. Salla başını, al maaşını.
5: Amanin bo.
6: Amanin bo.
5: Hanımefendi direkt kafadan çat diye girdi konuya. Sinan merhaba.
8: Ayhan abicim iyi akşamlar.
5: Buyurun.
8: Aydın'dan Sinan.
5: Buyurun.
8: Abi maalesef böyle sorunlu insanlar her yerde var.
5: Sorunlu derken site sakinliği.
8: Arkadaş çocuk sesinden rahatsız oluyorsa.
5: Evet.
8: Çocukları kısıtlayacaksa.
5: Evet.
8: Şehir merkezine yakın müstakil bir evde otursun.
5: Bu bir çözüm tamam ama site içerisinde çocukların oyun saatinin oyun parkında belli olması gerekmez mi? Oraya oyun parkına bakan yerlerde daireler varsa, gece de saat 23 olmuşsa.
8: Aidatın çocukla ne alakası var?
5: Evet.
8: Yönetici çocuğa ne yapabilir?
5: Evet, o dönemiz zaten.
8: Ne yapacağız bunları? Bağlayacak mıyız yani? Zaten hava 9'da kararıyor.
5: Tamam.
8: Çocuklar da enerjilerini atmak istiyorlar. Güvenli yerde neresi? Site bahçesi.
5: Tamam.
8: Bunlar burada oynamayacaklar. Nerede oynayacaklar? Gerçekten çok güzel bir çocukluk geçirmişiz.
5: Evet.
8: Şimdiki çocuklar dört duvar arasında. Ona da olur olmadık insanlar müdahale ediyor. Gerçekten
5: evet.
8: Çok can sıkıcı bir durum.
5: Peki.
8: Fakat her yerde var bu konu. Yani.
5: Peki, teşekkür
8: maalesef
5: ediyoruz. Evet, tartışıldığı için biz de radyoda konuşuyoruz şu an Turkuaz'da. Ama işte çocukların... İçeri giriş saatleri, eve giriş saatleri kaç olmalı mesela?

0: Yıllarda bu gidişat nasıl olacak? Tartışacak o kadar çok konu var ki. Bu da onlardan bir tanesi. Çocuklar site bahçesinde oynarken oyun parkında kaçta eve girmeliler artık? Adam diyor ki saat 23 kardeşim, çocukların sesine uyuyamıyorum diyor. Ertesi gün işe gideceğim. Yönetici diyor ki ben ne yapabilirim diyor. O zaman ben inerim. İnersin inmezsin aidat ödemedin. Konu başka yerlere geliyor. Şahane görüşler var, onları birazdan değerlendireceğiz.
1: Radyo Kulvar.

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Tekrar buradayız. İyi akşamlar. Radyolarını yeni açanlara selamlar. Sizler için mikrofondayım.
5: Teşekkür ederim.
4: Ne demek? Maksat vatandaş güzel zaman geçirsin. İstanbul trafiğinde yoğunluk %65 seviyesinde. Diğer kentlere de buradan selam iletelim ve devam edelim. Bu hadisede kim haklı ya da kim haksız?
6: Mersin'den İbrahim.
4: Buyurun.
6: Herkese hayırlı akşamlar. İyi
4: size de.
6: Yayınlar diliyorum.
4: Sağ olun.
6: Ya çocuktur, oynayacaktır, bağıracaktır. Hoşgörülü olmak lazım.
4: Tamam.
6: Tabii ki işe gidenler var. Ben de gidiyorum işe. Ama çok şükür ki sitede oturmuyorum. Hayırlı akşamlar.
4: O çok pis bir gülüş oldu, onu söyleyeyim sana. Ama işte zaten şikayet oradan kaynaklanıyor yani. Daha kalabalık ortamlarda insanların uyması gereken kurallar. Neyse, ama en azından görüşünüz de yayındadık, iyi oldu. Eskişehir'den selamlar. Aslında bizim zamanımızda eskiden ezan okununca herkes evindeydi. Şimdiki çocuklar, gençler gece yarısına kadar dışarıda. Vallahi diyor, olmaz diyor. Adam haklı diyor. Yatan var, hastası var. Bu durum yanlış demiş, özellikle de sitelerde. Peki Antalya'dayız eminim. Site görevlisi bu durumda haksız. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Evden gönderiyorlar. Vallahi komşuyu düşünen yok. Annelerde babalarda suç. Antalya'dan Emine. Teşekkür ediyoruz. Buyurun bakalım Fatma Hanım.
7: Arhan abi merhaba.
4: Merhaba.
7: Apartman bu. Ses de gider. Çocuklar da ses yapar. Birbirlerini idare edemeyeceklerse neden apartmanda oturuyorlar?
4: Ama işte yani siz nerede oturuyorsunuz Fatma Hanım? Sizde çocuk sesi var mı yok mu? Adam böyle bir şey yaşamış, bilmiyorum ki.
8: Bu tamamen ailelerle ilgili bir durum.
4: Evet.
8: Ailelerin çocuklarına sahip çıkmaları gerekiyor belli saatlerden sonra.
4: Anne babalarda suç
8: yönetim
4: yani.
8: Yönetim olarak...
4: Yönetim ne yapar?
8: WhatsApp gruplarından gerekli uyarılar yapabilir.
4: Size yemin ediyorum, ben de bir sitede oturuyorum. WhatsApp grubu yok ama uyarıları dinleyen yok, onu da söyleyeyim. Hani cep telefonla mesaj olarak geliyor. İşte dairenin önüne ayakkabı bırakmayın. Arabanızı düzgün park edin. Elektriği haşlar için ayrılmış olan yere park etmeye kimse iplemiyor. Bak ben gerçeği söyleyeyim, hop dedik. Kimse iplemiyor.
8: Ama ben aidatı ödemiyorum diye bir lüks olamaz. Çünkü aidatlar
4: evet.
8: Belli ortak giderler için alınır.
4: Tamam.
8: Ve onlar ödenir. ben ödemiyorum diye bir seçenek olamaz.
4: Peki, teşekkür ediyoruz. Bu da böyle bir görüştü. Görüş bildirmek isteyen varsa 0505 188

0: Güzel oldu. Potpourri diyoruz değil mi? Döneminin güzel şarkıları ard arda geldi.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Teşekkür ediyorum. Dostlar, bir reklam arası. Konu hakkında görüşler var. Onları birazdan alacağız. Reklam sonrası görüşmek üzere.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Garanti BBVA.
5: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
6: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bugün getir büyükte 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
11: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
12: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix.

0: Stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz. MediaMarkt.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam.
3: Efsane radyo gösterisi buradayız. Efendim, bir site sakiniyle yönetici arasında site yönetim grubu WhatsApp. Orada bir yazışma. Merhaba yönetici bey, çocuklar yine parkta bağırıyor. Saat 11'e geliyor. Yarın işe gidecek insanlar var. Uyarabilir misiniz? Site yöneticisi. Çocuk bunlar, oynuyorlar. Ben karışamam diyor. Site sakin diyor ki madem siz ilgilenmiyorsunuz ben aşağı iniyorum. Bunun üzerine yönetici diyor ki aidatınızı hala yatırmamışsınız ama. Konu oradan oraya geçiyor bir anda. Hemen aydınlan site sakinde diyor ki kardeşim diyor ben aidatı yönetim görevini yapmanız için ödüyorum. Defalarca yazdım bu sorunla ilgilenmediniz. Çocuklara tepki gösterip sizin görevinizi yapmak zorunda kalıyorum. Bu ay aidat ödemiyorum diyor. Ayda. Yani diyor ki site sakini.
4: Döverim seni.

0: Hepinizi döverim lan.
1: Bunun üzerine ben de şöyle bir soru sordum. Geç saate kadar çocuklarını kontrol etmeyen ailelerde mi suç? Şikayetleri umursamayan site yöneticisinde mi? Yoksa çocuklara tepki gösterip aidat ödemeyen, o da enteresan bir şey tabii. Böyle bir hakkı var mı? Onu hemen öğreniyoruz. Bekir Altın Denizli'den bildiriyor. 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu. Madde 18 ve 33. Sabah 6-9 ve gece 20'den sonra kimse gürültü yapamaz. Kat maliklerinin birbirlerini rahatsız etmeme zorunluluğu vardır. Kabahatler Kanunu madde 36. Başkalarının huzur ve sükunluğunu bozanlara idari para cezası verilir. İdari para cezası ne kadar? 13.847 TL. Kat maliklerinin aidat ödememe gibidir, lüksü yoktur demiş. Teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Mersin'den Erhan, ben çocukları dört duvar arasında hapsetmektense o sese razı olalım, ne var yani diyor. Peki. Görüyorsunuz. Hayati Bey.
2: İyi akşamlar. Hop dedik Ayhan.
1: Buyurun.
2: Ben 1968 doğumluyum. Kırşehir'den Hayat Delibaş.
1: Buyurun abi.
2: Biz eskiden bir kusur çocukken kabahat işlediğimizde büyüklerimiz gelir de kulağımızı kıvırırdı. Tamam. Bir daha bu suçu işlersen annene babana söyleriz diye. Ama biz o gün çok korkardık. Tamam. İnşallah söylemez diye.
1: Hayat değişti ama bugün çocuğun, tanımadığınız bir çocuğun değil, kulağını kıvırmak, tanımadığınız bir çocuğa böyle evladım nasılsın deyip saçını okşadığınız zaman bile olay çıkabilir. O yüzden Hayati, hayat değişti abi.
2: İstiklal Marşı okunurdu. Esas duruşta dururduk. Tamam. Öğretmeni görürdük, saygı duruşunda dururduk.
1: Öyleydi.
2: Ama şimdi günümüzde öyle değil. Evet. Gençlik ve çocukluk çok değişti.
1: Evet.
2: Bence yönetici haklı. Hangi bir çocuğa öte git desen, öte git dediği zaman
1: tartışma çıkıyor, suçlu oluyor değil mi?
3: Ben vallahi ne güzel söylüyorsun, hayret.
1: Hayati Bey.
4: Harcamıyorsun sen beni işte.
1: Vallahi güzel açıklama. Tamam, teşekkür ediyorum.

0: devam ediyoruz. Adana'dan Mehmet. Vallahi aynısı bizim sitede de var. Yemin ediyorum 9. katta oturuyorlar. Karşılıklı çocuklarda dur yok. 12'de yatıyorlar. Sabahın 6'sında yine gümbürtüyle kalkıyorlar. Parktalar. Aileler de ilgilenmiyor. Ben zeminde oturuyorum. Eve girerken üstelik zile basıp kaçıyorlar diyor. Ya her gün bunu yaşıyorum diyor. Ne olacak? Ailenin dur demesi lazım değil mi demiş. İşte tabii ben de bunu bir soru olarak söylüyorum Mehmet ama bazı dinleyicilerim şunu yazacaktır mutlaka. Ya canım çocuklar idare et falan da nereye kadar idare edilebilir bu durum? Aslında tartışılması gereken bence en önemli konu bu. Çocuktur idare edelim. Peki nereye kadar idare edeceğiz? Koy verdiğimiz zaman da arsızlığın da boyu biraz daha artmıyor mu? Anne babalara hiçbir görev düşmüyor. Bunları da konuşuyoruz. Dostlar bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor. Lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.

0: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek. Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Kendisini bulduk bile neredeyse. İyi akşamlar, Radyo Turkuaz'dan selamlar. Şu anda sevdiğim dostlarımdan Ali Bey de beni dinliyor. Merve ile beraber. Ali Bey.
1: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: Seviyoruz seni. Her şey yolunda mı? Bu arada Kemal abi, Merve Hanım sizi çok seviyormuş, onu söyleyeyim.
2: Çok teşekkür ederim canım benim.
3: Sev beni, seveyim seni.
0: Merve ne haber, nasılsın? Sen de iyisin. Sana da teşekkürler iletiyorum. İş yerindesiniz büyük ihtimalle. Çalışmaya devam. Aynen devam. Ali Bey.
4: Ay ne kadar değişik bir tip.
0: Ali Bey öyle kendine bakmaya başladı. Belli bir yaştan sonra bu erkeklerin kendine bakma telaşı. Yakışıklı oldun, yakışıklı. Peki Merve, selamlar iletiyorum sana da. Güzel bir akşam olsun. Dostlar, Uğur senin görüşünü alalım. Buyurun.
5: Saat 8'den sonra kesinlikle çocuk sesi olamaz.
0: Ama az evvel bir dinleyicimiz dedi ki, ama dedi artık 9'da karar ödedi, 8'den sonra nasıl olmaz diyor. Valla ben oturdum sitede akşam 11.30'a kadar filan, çocuklar haldır uldur bir koşturuyorlar, Allah biliyor ya. Rahatsız oluyor muyum bilmiyorum, eskisi gibi de değilim, kulaklarım da duymuyor. Yayıncılıktan dolayı devamlı kulaklık kulağımızda, eskisi gibi böyle sesleri tam duyamıyoruz. Ama illaki rahatsız olanlar vardır. Uğurcuğum.
5: Bugün Avrupa Avrupa diyoruz. Avrupa'ya girmeye çalışıyoruz. Avrupa'da saat 7'den sonra.
0: Evet.
5: Hiçbir tane çocuk göremezsin sokakta.
0: Evet.
5: Orada bir sessizlik yasası vardır.
0: Evet.
5: Pazar günleri çamaşır makinesi daha yaşamaz.
0: Onu biliyorum, evet.
5: Ne
0: doğru.
5: Ne demek yani, çocuklar oynayacak.
0: Çocuklar sistem oynayacak.
5: Yönetimi.
0: Öyle diyor.
5: Görevini iyi yapacak. Peki. Adam haklı.
0: Tamam, iletiyorum kendilerine. Korktum biraz. Anlıyorum sizi Uğur Bey.
2: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: İyi yayınlar Erzurum'dan Aslı ben. Bence tek suçlu anne ve babalar. Allah aşkına bir çocuğun o saate kadar sokakta ne işi olur? Hiç kimsenin insanları rahatsız etmeye hakkı yok. 6'dan sonra bir zahmet her bütün çocuklar diye evde otursun demiş. Peki. İlginç bir konu tabii, tartışıyoruz. Bizim sitede biz yatmış oluyoruz. Çocuklar halen dışarıda oynuyor. Ben bunu anlayamıyorum. Çok da rahatsızlık veriyorlar. Ama çocuk işte bazen işte torunlar gelince evin içinde bizde de sesler yükseliyor. Bence herhalde biraz anlayışlı olmak gerekiyor demiş bir hanımefendi. Saatleri biz ayarlayalım. Akşamın 7'sini bulduk. Radyo Türk.

0: Çocukluktan itibaren herhalde anlayabildiğim kadarıyla yetişmek gerekiyor. O zaman daha kaliteli ve güzel oluyor. Dilek Hanım, Siirt'ten değil mi? Evet. Vallahi Ayhan Bey, evde kaldı mı çocuklar ekrana bağlı oluyorlar. Sonra başlarını bilgisayardan ayırmayan kişilere dönüşüyorlar. Oyun, oyun, oyun. Biz sokaklarda oynadık. Bence güzel bir nesildi. Şimdi çocuklar ekran çocuğu. Keşke sokakta oynasalar da çocukluklarının farkında olsalar. Zararlı ekran bağımlısı olmasalar demiş. Teşekkür ederiz. Lütfullah Salim Kara.
1: Bizi Esenpaşa'dan herkeslere hayırlı akşam işleri diliyorum.
0: Buyurun.
1: Yani çocukların dışarı kalması bence yanlış bir şey. Eğitim alması lazım. Ben 69'luyum. Çocukluğumda annemin iki elinin şaplağı.
0: Evet.
1: Mesafenin dışına çıkamazdık.
0: Bir de anne terliği değil mi? Tam böyle nokta atışı yapıştırırdı anneler.
1: Ve akşamleyinde akşam ezanı başlayıp bitene kadar eve giremediğin zaman...
0: Evet, onu ben de biliyorum. Yani çocukluğumda da akşam ezanı oldu mu hemen içeriye çağrılırdı çocuklar.
1: Mutfaktaki tereyağın üzerindeki oklavayla beraber o şimdiki bir yaptı o zaman.
0: Ya o kadar değil.
1: Onun için
0: hafiften.
1: Çocuklarına sahip olması lazım.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Bakalım. Kırşehir'deyiz Meryem. Bence herkes çocuğuna dur demeyi bilmeli. Bu ne ya diyor. Maksimum 8'den sonra herkes eve girmeli. Kimse kimsenin çocuğunun gürültüsünü dinlemek zorunda değil. Zaten işten insanlar yorgun argın geliyor. Adam haklı demiş. Peki son bir mesaj daha. Elazığ'dayız Erkan. Şu an Elazığ'da Radyo Turkuaz dinliyoruz. Çaydaşıra Mahallesi'nde kuafördeyiz. Seni ve şarkılarını dinliyoruz. Bize de bir selam yollar mısın diyor. Elazığ'dan. Tabii ki yollarım. Kakkoş diyarı. Elazığ'a selamlar. Sevgili Erkan, sana ve orada kimler varsa. Son mesaj Suat.
2: Çocuk sesi olmayan yerde bereket olmaz.
0: Evet.
2: Bunu kafanızda sokun.
0: Tamam.
2: Çocuk her yerde çocuktur. Biz de çocuk olduk zamanında.
0: Evet.
2: Dayak mayak yerdik ama yine de çocuktuk. Çocuk her zaman iyidir.
0: Çocuk iyidir de işte adam diyor ki akşamın 11'i diyor ya sitede acayip gürültü oluyor. Ertesi günde şeye gideceğim, işe gideceğim diyor. Çocuk sesine kimse bir şey demiyor. Sadece saatim tutturulamama durumu var.
2: Avrupa'da diyorsunuz da
0: evet.
2: Ben de yaşadım orada.
0: Evet.
2: Akşam 6'dan sonra evet ot gibi yaşamanın bir anlamı yok.
0: Peki, bu da bir görüştü. Teşekkür ediyoruz katılan tüm dinleyicilerimize. Sağ olun, var olun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam. Mellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntı

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren...

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: tanıtıcı reklam.
1: Evet dostlar, yaz alışverişleri tüm hızıyla devam ederken İdetix'te gardırobunuzu yenileyecek ve bütçenizi rahatlatacak avantajlar sizi bekliyor. Günlük kombinlerden özel davet stiline kadar birçok seçenek sunan Lüfyan şimdi İdetix'te. Lansmana özel Lüfyan'da geçerli sepette %20 indirim fırsatıyla stilinize yeni dokunuşlar katabilirsiniz. Üstelik Troy logolu kartınızla 31 Ağustos'a kadar tek seferde yapacağınız her 1000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, yaz boyunca toplamda 3000 TL'ye varan indirim kuponu kazanabilirsiniz. Hemen İdefix mobil uygulamasını indirin ya da idefix.com'u ziyaret edin, alışılmadık fırsatları keşfedin. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Tanıtıcı reklam.

0: giriyoruz. Her gün 7.30'da biliyorsunuz. Günün özel şarkıları yayına giriyor. Çayı kahveyi kapın, birazdan hazır olacağız zaten. Yine çok güzel hüzünlü şarkılar var. İstanbul trafiği. %56'lık bir yoğunluk var. TEM otoyolu Altınşehir'den Halkalı istikametine doğru. Orada bir yaralanmalı kaza meydana gelmiş. Zaten oranın trafiği her akşam yoğun. Bu kazayla beraber biraz daha yoğunlaşmış durumda. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir reklam arası verelim. Tekrar görüşelim.
1: Bir reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

Flex motor yağları, hop dedik show, akşam trafiğinde sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Şimdi 7.30'da günün özel şarkıları gelecek dedik ya, ona geçmeden evvel bir 90'lar yapalım. Döneminin güzel şarkılarından bir tanesi özledim. Sonrasında reklamlar, sonrasında çayı kahveyi kapan gelsin. Vallahi Şampiyonlar Ligi yapacağız.

seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Taksit.com. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al.

Sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu

Dostlar, günün özel şarkıları muhteşem bir klasikle başladı. Selami Şahin şarkısı Özledim Sıla yorumuyla geldi. Bu tatta devam edeceğiz. Şimdi Rubato, çay ve kahveler gelsin. Yollarda olanlara iyi yolculuklar. Yurt dışında da dinleniyoruz tabii ki, onları da unutmayalım. Yurt dışındaki tüm dinleyicilerime İstanbul'dan selamlar.

günün özel şarkıları iki önemli şarkıyla devam edecek. Önce Duvardaki Resim, hemen ardından Tahta Masa gelecek. 80'li yılların unutulmaz iki şarkısı.

0: Ümit ediyorum bugünkü müzik yolculuğumuz hoşunuza gitmiştir. Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ben yavaş yavaş köşeme çekiliyorum. Lubex motor yağları Hop Dedik Show. Birazdan reklam arası, sonrasında Nilüfer burada olacak. Yarın bir mani olmazsa saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Taze balıkların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27 Temmuz

0: şarkısı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz. MediaMarkt.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 28 Temmuz 1992 yılında Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunlarında Naim Süleymanoğlu halterde 65 kiloda şampiyon oldu. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sundu.

0: gün getir büyükte 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Lacivert dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında.
2: Reklam. Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Türkubaz'ın birbirinden güzel programları sabah 7 ile başlayıp bu saate kadar gününüze eşlik etti ve çoğunuz Radyo Türkubaz'ın co-pilotluğuyla da işlerinizden evlerinize ulaştınız. Bir kısmınızsa işlerinize ulaştınız. Bazılarınızsa hala yollardasınız. Ama çoğunuz için günün koşturmacası hani neredeyse bitti gibi ve evlerimize, köşelerimize çekildik. Duyguların dört mevsimli yaşayacağımız ay ışığında ruhumuzu dinlendireceğiz bu akşamda. Ben Uğur'la ay ışığı bu akşam içinde başladı. Başladı başlamasına ama şu an işlerinde bizleri dinleyenlere kolaylıklar dileyerek başlayalım. Yollarda olan dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileyerek başlayalım. Evlerinde olanlara da iyi istirahatler dileklerimizle başlayalım. Şarkılar, şiirler sizlerin yüreğinize hoş gelsin. Siz de ay ışığına hoş gelin.

FX'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.

Herhangi bir durumda ilk adımı siz mi atarsınız? Ya da o ilk adımı atarken duygu durumunuz nedir acaba? Neye göre ilk adımı siz atarsınız? Şöyle bir hayatımızı değerlendirdiğimiz zaman aslında çoğumuzun hiçbir zaman adım atmaktan çekineceğini düşünmüyorum. Ama o adımı atarken aslında bir nebze de olsun emin olmayı bekliyor insan. Bunu şunun için söylüyorum. Ola ki birinden bir adım bekliyorsanız sevgili dinleyenler, bir hareket bekliyorsanız işte o güveni vermeniz lazım. Şayet siz o güveni verirseniz karşı taraftan da o adımı bekleyebilirsiniz. Bakın, o adım atılırın garantisi değil bu tabii ki. Sadece o adımın atılmasını bekleyebilirsiniz. Karşı tarafta şayet sizin vereceğiniz güvenle beraber ona inanarak adım atarsa ne ala, atmazsa zaten elimizden gelen başka bir durum olmuyor. Yani sözün özü, yine kıymetli olan duygu güvende buluşuyoruz.

5 yıl sonraki bizi şekillendirecek olan, etkileyecek olan şu anki okuduğumuz kitaplardı dedik ya. Taher Bencello'nun Kutsal Gecesi'nde şöyle bir cümle geçiyor sevgili dinleyenler. Öyle insanlar vardır ki yaşam güçlerini nefretten alırlar. Tanıdık geliyor mu size bu nefret? Yani biraz birkaç sayfa daha ilerlediğimizde şu cümlenin altını çizmiştim. Bizi birbirimize yaklaştıran içimizde kırılmış bir şeylerin olması. Nefretten değil yani sevgili dinleyenler. Ortak acılardan, insanlıktan beslenmek gerek.

bu yaşımıza kadar birçok insana denk geldik ve daha da denk geleceğiz. Hatta öyle insanlara denk geleceksiniz ki hiç suçunuz olmadığı halde her şeyden sizi sorumlu tutacaklar. Hassas noktanızdan vuracak, öfkeli olmakla suçlayacaklar, canınızı yakacaklar. Size güçlü olmayı öğretecekler, sonra da güçlü olduğunuz için kızacaklar. Ve sonunda bırakıp gidecekler, hayatınızdan çıkacaklar. İliklerinize kadar sizi istemediklerini hissettirecekler. Geri gelecek, onları istemediğinizi, gözden çıkardığınızı söyleyecekler. Adeta gitmeniz için her şeyi yapıp terk ettiğiniz zaman bu ilişkiyi bitirmekle suçlayacaklar. Aslında sizi delirtip hiç yapmadığınız şeyleri yaptırtıp ışığınızı söndürüp bir de karanlığınızdan şikayet edecekler. Düşünmeleri gereken niye bunları yaptı değil de ben ne yaptım da bu hale geldi olmalıdır. Umarım düşünebilirler.

0: Sizi anlatan şarkılar.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

Radyo Türkubaz'dasınız ve ben Uğur'la Ayşe'nin de ilk saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken geceye yakışan her tarzın en iyileriyle yine güne güzel bir veda etmeye devam ediyoruz. Düşünecek olursam kimi hayatıma dahil ettiysem onun için fedakarlıktan hiç kaçınmam. Kaçınmam da tabii. Hiçbirimiz kaçınmayız. Hayatımıza dahil edebildiklerimiz bizim için değerlilerdir çünkü. Ama kıymet bilinmediğinde de yanında hiç durmadım, hiç bulunmadım. Ne bileyim, düşse doğrultamayız, yansa göremeyiz, elimizi kıpırdatamayız hale getiriyor bazı durumlar bizi. Biz öyle biri değiliz halbuki, ama öyle olmamızı zorluyor hayat. Düşmanlık değil bu arada. Bu sadece yokmuş gibi saymak mı ya da olmamış gibi davranmak mı bilmiyorum. Sevgiyi seçiyoruz ama bildiğimiz bu. Bu gerçek işte. Sevgiyi, değer vermeyi seçiyoruz. Önceliğimiz olanın önceliğimiz olması gerektiğini seçiyoruz aslında. Yani farkındaysanız kendimizi seçiyoruz. Kendi öz saygımızı. Böylesi durumlarda saygıya bile layık görülmediysek nefret duygumuza da zulmetmemeli.

Geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

çokça zikrettiğimiz bir durumdur değil mi? Huzur. Huzurumuz daim olsun diye. Hakikaten huzurlu insanlar başkalarıyla değil de kendileriyle, evleriyle, ne bileyim sevdikleriyle, gayeleriyle meşgul oluyorlar. Hayatındaki eksikliklerin hıncıyla boğuşanlarsa başkalarının paçalarına yapışıyorlar adeta. Kendilerine layık gördükleri yer başkalarının paçaları, tabiri caizse. Sanki başka işleri yokmuş gibi hayatları başkalarını huzursuz etmekten, işlerine burnunu sokmaktan, kopyala yapıştırdan ibaret adeta. Varsa etrafınızda böyle insanlar, uzaklaştırın. Kendi huzurunuzu bozmayın. Ha, sizin huzurunuza huzur katacakları anlarsınız zaten. Onları kaybetmek de istemezsiniz. Tutarsınız sımsıkı, sarılırsınız. Ama o huzur sadelikten geliyor sevgili dinleyenler. O huzura karşı ufacık da olsa bir zarar verenleri uzaklaştırmayı bilmeli. Sadeleşip, huzurlanıp, güzelleşmeli.

Hani her şey unutulabilir, affedilebilir ya da hiçbir şey yaşanmamış gibi davranılabilirdi hatta. Yeri geliyor ki sevdiğiniz insana o sevginizin gücüyle bunları yapabiliyorsunuz sevgili dinleyenler. Fakat yine de hani bilmiyorum ama eskisi gibi olamayabiliyor. O ilk tılsım var ya, o tılsımı bozmamak lazım işte. Hoş, yaşanılabilir, hatalar yapılabilir, yanlışlar yapılabilir. Bunu telafi ettiğinizde yine o tılsımı yakalayabiliyorsunuz gerçi. Halikarnas balıkçısı şöyle anlatıyor bu durumu. Nitekim diyor, deniz de bağrına atılan taşı unutur. Ama o taş yine oradadır ve oradan bir daha da çıkmaz. Yani sevgili dinleyenler, sözün özü, gönül kırmamak gerekiyor. Bazen taşlar küçük dahi olsa insanın gücüne gidebiliyor. O yüzden gönül kırmadan, gönlümüzün kırılmadığı bir süreç yaşayalım önümüzdeki yeni yılda. Bizim gönlümüz kırılıyorsa da telafisini yapsınlar. Ya da biz bir gönül kırıyorsak telafisini yapalım mutlaka. Hayatın güzelliği de böyle ilmek ilmek işleniyor. Yeter ki isteyelim. Yeter ki istesinler.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

sana dair ne varsa ben hepsini aşk bildim. Sevda bildim. Seni sen bildim de sevdayı sana bildim. Aşka sen diye bakmadıktan sonra ben aşkı neyleyeyim? Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyeyim? Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen. Bu güzel aşk dolu sözler Mevlana Hazretleri'nin eşi Gevher Hatun'a ait sevgili dinleyenler. Kalp işte, aşk işte. Düştü mü kalbe bir kere, dil böyle güzel sözler de söyleyiveriyor. Aşıklara da örnek olsun diye anlatıla da geliyor. Hadi o zaman yürekten yazılanlara sesiyle can katan işte bu şarkıyla da gecemizin sessizliğini bozmaya devam edelim.

sizinle paylaşmak istediğim, daha doğrusu ısrarla yapmanızı istediğim, sizin yapmanızı isterken kendimin de yapması gerektiğini hep kendime hatırlattığım bir şey. Hayatınızın merkezine öz saygıyı yerleştirin sevgili dinleyenler. Öz saygıyı, sürekli vaat veren tiplemeleri hayatınızdan çıkartın. Fikrinize kapılmadığınız hiç kimseyi güzel görmeyin. Size yaşatılanları sürekli hatırlayın demiyorum ama sizin saygınızı yitirmenize, sizin kendinizdeki değeri yitirmeye ya da hak etmediğiniz bir şeyi yaşatıldığında onu unutmayın. Ve onun karşılığında da bunu yapana o yaptırımı gösterin sevgili dinleyenler. Yoksa görmezler, anlamazlar, bilmezler. Daha da fazlasını isterler hatta. Çünkü bunu kaldırdıysa bunu da yapar. Bunu yaptıysa bunu zaten yapmalı. Haline dönüyor sonrasında. Gönülden davranmayanı gözünüzde büyütmeyin. Tahammül eşiğinizi olabildiğince daraltın sevgili dinleyenler. Yoksa onlar zaten tahammül seviyenizi artırdıkça artırıyorlar. Zaman kaybettirme olasılığı bulunan her zatı kendinden uzak tutmalı. Ve inanın öz saygınızı yitirmediğinizde çok daha gerçek gülüyorsunuz. O yüzden gerçekten gülün.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Peki bu gecenin Ayşe nöbetçisi kim? Murat Han Mungan sevgili dinleyenler. 21 Nisan 1955 yılında Mardin'de dünyaya gelmiş ve Mardinli bir ailenin çocuğu. İlk orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamlıyor. Mungan 1972'de Ankara'ya yerleşiyor. Lisans ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde tamamlıyor. Gazete ve dergilerde de yine yazıları yayınlanmış ve yazı hayatı boyunca da şiirle birlikte birçok farklı türde eserler de veriyor. Sahnelenen ilk oyunu Orhan Veli'nin şiirlerinden kurgulayarak oluşturduğu Bir Garip Orhan Veli oluyor. Murat Han Mungan dediğimizde sadece şiir değil, aslında o şiirleri biz şarkı şarkı dinlediğimiz çok önemli eserler de akla geliyor. Yeni Türkü grubundan dinlediğimiz mesela Olmasa Mektubun, yine Sezen Aksu'nun Eskiden mi, Çok Eskiden gibi, Ajda Pekkan, Nüket Duru, Hümeyra, Müslüm Gürses gibi usta isimler sesleriyle Murat Han Mungan şiirlerine hayat verdiler. Üçüncü saatimize Murat Han Mungan'ın 50 Parça isimli kitabından bazı şiirini paylaşarak başlayacağız sevgili dinleyenler ve akabinde de sözleri Murat Han Mungan'a ait olup Sezen Aksu'nun hayat verdiği Eskiden de Çok Eskiden şarkısını dinleyeceğiz. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Dönüşü olmaz. Giden gider. Borçlarıyla yaşar kalanlar. Geleceği yoktur bazı kalplerin. Aşk, aşk uğramaz onlara bir daha. Tek bir hatırayla yaşlanırlar. Bazı pişmanlıklar uzun sürer. Zamana yayılırlar. Kendinden kaçanlara saklanacak yer kalmaz dünyada. Gün gelir, kendileriyle tanışırlar. Asıl yalnızlık o zaman başlar. Hayata geç kalmıştır kendine geç kalan. Şairin dediği gibi, bir daha yaşamak zorunda kalır geçmişi anlamayan. Bazı geceler, bazı insanlar, bazı yerlerde sahiden karşılaşırlar. Bazı insanlar, bazı aşklar, bazı şarkılar, bu yüzden unutulmazlar. Bazı hayatlar, hayal tutmazlar bu yüzden. Bazı. Çabuk yaşayıp, ansızın kaybolmalar. Bazı. Bazı. Bazı.

herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken kimse bize ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken, hani biz kimseye küsmemiş, hani hiç kimse ölmemişken.

Muratan Mungan'a yaş ilerledikçe aşkı algılamakta da bir fark olur mu diye soru yöneltiyorlar. Ve mükemmel bir cevap veriyorlar. E haliyle diyor. Şimdi karşıma çıkacak biriyle mesela. Yaşayacağım aşk farklı olacaktır. Ben kıymet bilecek yaşa geldim. Sadece hayatıma alacağım sevgilinin değil, dostlarımın, her şeyin fazlasıyla kıymetini bilen bir adamım artık. Gençlikte hoyratça harcıyoruz bazı şeyleri. Hani ya madem öyle bitti o zaman bu iş diyoruz. Şimdi o lafı o kadar kolay etmiyorsun. Kapı açık, arkanı dön ve çık şarkısını o kadar kolay söyleyemiyorsun.

O kadar kolay Ajda Pekkan olamıyorsun. Bunu yarın konuşalım demeyi öğreniyorsun. Çünkü aslında sadece aşk değil, hayata ait dünyada çok az şey olduğunu anlıyorsun. Bütün dünya bir avuca sığacak kadar şeye indirgeniyor. Gençken daha fani ve tali şeylerin peşinde oluyorsun. Mesela laf oturtmaya bayılıyorsun. Birinin ağzının payını vermek senin için bir güç göstergesi haline geliyor. Bir yaştan sonra böyle şeylere tenezzül etmemeyi öğreniyorsun. Yaşamı bir kendini oldurma, kamil olma süreci olarak görüyorsun. Ben öyle görüyorum diye çok güzel bir cevap veriyor.

giderek daha az. Unutur gibi seviyorum. Azala azala. Aramızdaki uzaklığın karanlığında. Geceler kısalıp gündüzler uzuyor böyle olunca. Daha az seviyorum seni. Kendini iyileştiren bir yara gibi. Daha az ve zamanla. Sen geceyi tutuyorsun. Ben nöbetini uzak dağ kışlalarında. Görmüyoruz birbirimizi. Usul usul sis iniyor kopmuş yollara. Işığı hafif, uykusu ağır koğuşlarda üzerini örtüyorum senin. Bir çığ gibi büyüyorsun rüyalarımda. Sevgilim, sevgilim, yıldızları daha büyüktür bazı gecelerin. Nöbet kadar yalnızken öğreneceksin bunu da. Artık daha az seviyorum seni. Unutur gibi, ölür gibi daha az. Yeniden ödetiyorum kendime onca aşkın öğretemediğini. Kolay değildi. Yalnızca sevgi.

Elimi değil, evladımı da kaybettim ben. Kaç acı birden imtihan etti beni. Bir tek gece vardır insanın hayatında. Bir tek gece, ömür boyu sürer nöbeti. Bu da öyleydi. İyi ol, sağ ol, uzak ol. Ama...

0: Ve bu güzel akşamında Ay Işığı Nöbeti'nin burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Şarkılardan, şiirlerden dem tuttuk yine. Bir şarkıda ya da belki bir şiirin dizesinde kendimize ait bir şeyler bulduk. Bulamadıysak da umarım yarın buluruz. Olmadı bir sonraki programda. Ama mutlaka bir gün. Ne demiştik? Zaten bekleyişlerinde en güzel tesellisi ya umut. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz hiç olmasın. Siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da yine evvela sabah 7'de güne beraber merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da. Ardından saatlerimiz 21'i gösterdiğinde Uğur'la Ay Işığı'nda kavuşmak üzere.
1: Ellere kanıp da gitmez sevgilim. Hayat bugün gelir, harcarlar

0: Radyo Turkuaz.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.